0: Onların evlat dedikleri melekler, onun ikramına mazhar olmuş kullarıdır. İnsanlardaki irade hem hayır hem de şer işlemeye elverişliyken, melekler sadece hayır işlemeye yönlendirilmişlerdir. Ne Mesih Allah'a kul olmaktan geri durur, ne de ona yaklaştırılmış melekler mealindeki ayet-i kerimede, Hazreti İsa gibi akıl, irade ve şuur sahibi bir insanla yan yana zikredilen meleklerin, Allah'a kulluktan geri durmayan canlılar olduklarının bildirilmesi, onların da akıl ve şuur sahibi olduklarına delalet etmektedir. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde bir halife yaratacağını söylemesi üzerine meleklerin, kan dökecek birilerini mi yaratacaksın diye karşılık vererek, kendilerinin itaatkar olduklarını zikretmeleri de aynı hususa işaret etmektedir. Meleklerin verdiği bu karşılıktan hareketle, onların kendilerini beğendikleri ve nefislerini temize çıkardıkları, zanlarına uyarak gerçekten uzaklaştıkları zannedilmemelidir. Bu ve benzeri ayetlerden hareketle meleklere günah isnat etmek doğru değildir. Onlar sadece yeryüzünde bir halifenin yaratılmasındaki hikmeti anlamak üzere Cenab-ı Hakk'a soru sormuşlardır. Buradan Allah'a yönelik bir itiraz manası çıkarmak isabetli değildir.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Eğer bir gün peygamber ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum böylesi şerefli bir misafire evimizin en güzel odasını açacağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hazzı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken görünce onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonunuzu?

Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik. Gün içinde ediverdiğimiz bir sürü yalanın ve hakaretin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine yıllardır raflarda boynu bükük bekleyen kitaplarımızdan serpiştireceğiz ortalığı. Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda, hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşturacak mıyız evimizin içinde binbir telaşla?

merak ediyorum. Eğer peygamber birkaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekana onu da? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızla? Şöyle diyelim ya da, o gelince birkaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız? Şimdi söyleyelim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şeyleri...

0: günün duası.
1: Sığınacağımız tek merci Allah'tır. Resul-i Ekrem her vesileyle Allah'a sığınır. Dünya ve ahiretin şerlerinden emin olmak için dua ederdi. Osman bin Affan radıyallahu anh, Efendimizin şöyle buyurduğunu nakleder. Bir kul sabah ve akşam 3 defa şu duayı okursa hiçbir şey ona zarar vermez. İsminin anılmasıyla ne yerde ne gökte hiçbir şeyin zarar vermeyeceği Allah'ın adıyla. O hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir.

Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilkbahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, insanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten odur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden odur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Rabbimiz, insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili peygamberimiz dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira yüce kitabımız, peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı, onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermeli, onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. Onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman
yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık peygamberimizin güzel

ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki Peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmeti Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan Peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdı. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya

inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yerine, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir, ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı bu, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini.
evliya okusun Kur'an'lar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar, sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Bu programda bağımlılıklarımızı konuşuyoruz ancak asıl olanın bağımlılık olmadığını, bağlılık olduğunu ve bağlılığın da birbirimize olan sevgi, saygı, anlayış, fedakarlık gibi bir takım temel değerler üzerinde şekillendiğini ve bu değerleri öğrendiğimiz ortam olan ailenin de bu bağlılıkta çok önemli rol oynadığını, bizi biz yapan temel değerleri orada öğrendiğimizi ve o ortamda aslında hayata bakış açımızı, dolayısıyla sağlıklı ilişki bağlılıklar tesis edebilme kabiliyetimizi kazandığımızı hatırlıyoruz ve birbirimize hatırlatıyoruz. Bugün sizlerle bağımlılık oluşturan faktörleri konuşmak istiyorum ve bunları kendi içerisinde gruplayarak birlikte değerlendirelim ve daha sonra nasıl bağımlılıkla mücadele için bu faktörlerin etkisini yeniden bağlılıklara dönecek şekilde azaltabiliriz, rehabilitasyonu, iyileşmeyi nasıl sağlayabiliriz bunları konuşmaya devam edelim istiyorum. Aziz dinleyenlerim, bağımlılığı oluşturan faktörleri biz öncelikle psikolojik, biyolojik, sosyal ve çevresel olmak üzere 3 grupta topluyoruz. Psikolojik faktörler dendiğinde özellikle sorgulamanın, olaylarla başa çıkma, kişilerle ilişki kurma yeteneklerinin yetersiz olmasını öncelikle hatırlıyoruz. Çünkü psikolojik faktörler eğer kişinin sorgulayan, sürekli soru soran, yaşadığı olaylarla kendi mücadele imkanını bulabilen, kişilerle sağlıklı ilişki kurma becerisi kazanabilmiş birisi olma konusunda yetersizliğini bir şekilde üstesinden gelecek tarzda yönetebilecek olan insan olmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu biliyoruz. Çünkü psikoloji insanın bir şeyi başarabilme konusundaki içsel motivasyonunu, içsel dayanıklılığını oluşturan en önemli edimi, en önemli aşamayı tesis ediyor. Tabii duygu durum değişkenliği, depresif ruh hali, yüksek stres, anksiyete gibi bir takım zayıf kişilik özellikleri bağımlılık oluşturan psikolojik faktörlerin arkasında yatan önemli motivasyon kaynaklarının başında geliyor. Böyle insanlar yetersiz bir içsel denetim ya da kontrol sürecini yaşadıkları için yeni bir şeyi başarma konusunda sürekli bir içsel dirençle, tabiri caizse kendi kendilerini frenleyen bir karaktere sahip oluyorlar. Ve tabii sorgulamayan, başa çıkma mücadele kabiliyeti her geçen gün azalan kişi başkalarıyla ilişki kurmak yerine kendi içine kapanmayı tercih ediyor ve duygularıyla mücadele etmek yerine depresif bir ruh haline ve yüksek bir gerilime, anksiyeteye kavuşuyor. Ve yetersiz iç denetim ya da kontrol süreci bir süre sonra kişiyi ruhsal anlamda hastalıklı, patolojik bir noktaya doğru taşıyabiliyor. Sevgili dinleyenlerim, özellikle biyolojik faktörler yani genetik yatkınlık dediğimiz unsur da bağımlılığı etkileyen, bağımlılığı oluşturan faktörler arasında sayılıyor. Özellikle beyin yapısında meydana gelen değişimler, bugün özellikle dijital çağda insanların nörolojik sistemlerini etkileyen çok sayıda değişkenin ve çok sayıda dışsal faktörün aynı anda işlevsel olduğu bir dünyada yaşıyor olmamızdan kaynaklanan durumlar her geçen gün gündemimizi meşgul etmeye devam ediyor. Ailede bağımlılık geçmişinin bulunması bu anlamda beyin yapısında meydana gelen değişimleri de doğal olarak etkileyen bir genetik faktöre dönüşebiliyor. Annede, babada, kardeşte

0: ortam ya da bir akran grubu içerisinde sürekli kendi kendini yaralamasını, incitmesini beraberinde getirebiliyor. Tabii otoriteye baş kaldırma, yasaklara karşı gelme isteği yine bu dönemde malumunuz çok yüksek ve bu istek sağlıklı bir şekilde yönetilemediğinde özellikle anne babalar, aile büyükleri, aile çevresi, bunun dışında profesyonel ortamlar, işte okul çevresi, yani resmi formal eğitim öğretim süreçleri, yine yetişkin gruplar içerisinde gençlerin bu halini fark eden insanların rol üstlenmesi, sosyal sorumluluk alması gibi bir takım becerilerin gelişmediği durumlarda gençler bağımlı faktörlere daha yakın durabiliyorlar. Aziz dinleyenlerim, düşük sosyoekonomik düzey ve olumsuz yaşam koşulları da örneğin ekonomik ve sosyal fırsatlardan yeterince faydalanamama durumu gibi kişinin bağımlılığa yatkınlığını tetikleyen faktörler arasında sayılıyor. Evet, suç oranının ya da bağımlılığı teşvik edici bölge ya da lokasyonların yakınında yaşamak da yine buna eklemlenen bir sorun alanı olarak karşımıza çıkıyor. Doğal olarak birey böyle bir çevrede, yani suçlu bir kültürün, suçlu bir efendim ortamın tecrübe edildiği bir muhitte yaşıyor olmasından dolayı suç oranının ya da bağımlılığı teşvik edici unsurların artması beraberinde sosyal dışlanmayı, sosyal çevre tarafından kabul görememeyi getiriyor. Bu durumdaki kişi de gittikçe bağımlılık döngüsü içerisinde yol almaya ve bu anlamda geri dönüşü çok zor bir alanda yürüdüğünün farkına varmaya başlıyor. Evet, okul durumu, özellikle akademik başarısızlık, sağlıklı olmayan okul ortamı, çevresi bir süre sonra okuldaki bu başarısızlığın akran gruplarına, oradan aileye ve oradan hayatta transferini beraberinde getiriyor. Pek tabii ki sosyal kontrol eksikliği hem akran gruplarında hem okul ortamında, okul çevresinde, ailede kontrol eksikliği ya da kontrol fazlalığı da bazen yine bağımlılık etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Ve maddeye kolay erişim imkanı varsa böyle bir ortamda insanlar kolaylıkla onun esiri olma yolunda kendi iradelerini başka bir nesnenin ipoteği altına teslim edebiliyorlar. Yani iradesiz, kontrolsüz, efendim kendini akışa bırakmış, terk etmiş, kendi kendini yönetme imkanı kalmamış bir birey ortaya çıkabiliyor. Evet, bağımlılığı oluşturan temel faktörleri incelediğimizde bağımlı bireyin kendisinin, ailesinin ve sosyal çevresinin üzerine düşen sorumlulukların olduğunu görüyoruz. Sebeplerin her biri ayrı ayrı incelenmeli ve çözüm yolları da bu şekilde aranmalı. Çünkü insan bağımlılığa iten faktörlerin kıskacında yol almaya devam ettikçe bu döngüden kurtulma imkanı gittikçe azalıyor. Riskler çoğalıyor, tehditler artıyor ve kişi artık kendini bir tür teslim olmuşluk hali içerisinde bulmaya başlıyor. Evet aziz dinleyenlerim, bugün de sizlerle bağımlılığı oluşturan faktörleri ana hatlarıyla değerlendirdik. Bunlardan kaçınma yollarını ve bağımlı olmak yerine bağlı olmanın aslında süreci tersine çevirebileceğini birlikte değerlendirmiş olduk. Hepinize bağlılıklarınıza tutunduğunuz, bağımlılıklarınızdan uzak durduğunuz ve hayata her seferinde yeniden bir umut penceresi açabildiğiniz bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, huzurla kalın ve en önemlisi Cenab-ı Hakk'a bağlı kalın. Hoşça kalın aziz kardeşlerim.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Şeytan Cenab-ı Hakk'a beni sen azdırdın dedi. Böylece kendi yaptığı işi gizledi. Hazreti Adem ise biz nefsimize zulmettik dedi ve lütfa erişti. Kim hürmet ederse hürmet görür. Şeker getiren badem helvası yer. Temiz şeyler temiz kimseler içindir. Sevgiliyi incitirsen incinirsin. Hoş tutarsan hoşluk görürsün.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsana iyilik ana sütüyle girerse, ölüm yakalayana kadar iyilikten, doğruluktan ayrılamaz. Yaratılışla birlikte var olan iyi huyları, erdemleri ancak ölüm bozabilir. Ana karnında edinilen huylar insanı ancak toprak altında terk eder.

Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyem sensiz. Sen hak peygambersin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Kur'an'ın temel konuları.
1: Hoş geldiniz. Bugün Kur'an'ın temel konuları kitabından yine 3 mesaj aktaracağım. Bugün 9. cüzdeyiz. Tarihin en önemli dönemleri peygamberlerin yaşadıkları asırlardır. Çünkü onlar tevhid ve şirk mücadelesinde müminlerin önderleridir. Allah'ın Rab, Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu bütün dünyaya tebliğ eden ve insanları dünyevileşme tehlikesinden koruyan kişi.

9. cüzde Araf suresinin son tarafı ve Enfal suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki ilk mesaj peygamberlerin mücadelesi konusudur. Tarihte tevhid ve şirk mücadelesi insanoğlu var oldukça devam edecektir. Bu cüzde Araf suresi peygamberlerin mücadelelerinden örneklerle tanımlanmaktadır. Söz konusu örneklerden en uzunu Hazreti Musa dönemiyle ilgilidir. Burada Hazreti Musa'nın Firavun ile mücadelesi, o dönemde Müslüman olan sihirbazların Firavun'un katliamıyla şehit olmaları gerçeği. Hazreti Musa'nın ve ashabının Firavun'un zulmünden kurtulma çabaları ve hicret talepleri, ayrıca o dönemde yaşanan kıtlık, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan yağması gibi belalar sonunda Firavun'un Hazreti Musa ve ashabına hicret için izin vermesi, ancak sonra sözünden dönüp ordusuyla Hazreti Musa ve ashabın takip etmesi ve sonunda ordusuyla beraber denizde helak olması aktarılır. Bundan sonra Hazreti Musa'nın kutsal bölge Sina Dağı'na gitmesi ve orada 40 gün kalması, daha sonra kendisine vahyin yazılı levhalar halinde verilmesi, o dönemde Yahudilerin sapmaları ve ihanetleri anlatılır. Mesela denizi geçerek Firavun'un şerrinden kurtulan İsrailoğulları, daha kurtulur kurtulmaz puta tapan bir kavim görünce Hazreti Musa'dan bir put yapmasını istediler. Hazreti Musa ise onlara büyük bir cahillik yaptıklarını söyledi ve nasihat etti. İsrailoğullarının ikinci ihanet ve sapmaları ise yanlarından 40 günlüğüne ayrılan peygamberleri Hazreti Musa'dan sonra hemen altın, gümüş ve mücevherlerden oluşan bir buzağı yapıp tapmalarıdır. Sonra ashabı sept, yani cumartesi ashabı Yahudilerinin diğer hileleri anlatılır, sıralanır. Dokuzuncu cüzden alacağımız ikinci mesaj ise Allah'a olan ilk sözümüz, ahdimiz. Allah'a ilk ahdimiz, sen bizim Rabbimizsin sözüdür. Bu cüzün ikinci bölümünde ise Kalu Bela olayıyla başlayan ilk ahit, söz hatırlatılır. Allah'ın Esma-i Hüsna'sının, yani güzel isimlerinin doğru anlaşılması gerektiği bildirilir. İnsanın şirk koştuğu putlar ve şeytanlar açıklanır ve bunlara karşı mücadele edilmesi istenir. Kur'an okunurken bile şeytanın pusuda olup vesveselerle kandırabileceği bildirilir ve Euzu Besmele ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği açıklanır. En'am suresi dua, zikir, tesbih ve secde emriyle sona erer. 9. cüzdeki 3. konuysa dünyevileşme tehlikesidir. Allah rızası için çalışmayı, tebliği, cihadı terk etmek, dünyevileşmektir. Bu cüzün son bölümünde Enfal suresi başlar. Bedir savaşındaki ilk galibiyet ve ganimet problemi açıklanır. Çünkü savaştan sonra bütün gruplar ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ve bir husumet ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Enfal suresinin baş tarafı indirildi ve ganimetlerin hepsinin Allah ve Resulüne, yani devlete ait olduğu açıklandı. Bütün zaferin ve ganimetlerin Allah'ın yardımıyla kazanıldığı hatırlatıldı. Ancak müminler hatalarını anlayıp pişman oldukları ve tövbe ettikleri için yeni inen ayetlerde ganimetlerin humusu 1/5 Allah ve Resulüne devlete kalacak, 1/4 ise mücahitler arasında dağıtılacak şekilde uygulama başlatılır. O dönemde savaş teçhizatını her mücahit kendisi tedarik ettiği için ganimetten hisse sahibi oluyordu. Ama daha sonraları devlet, askerinin bütün ihtiyaçlarını ve savaş durumunda teçhizatını tedarik ettiği için ganimetler tümüyle devlete kaldı. Ayrıca bu 9. cüzün son bölümlerinde müşriklerin tuzakları, tutarsız talepleri ve kaçınılmaz savaş gerçeği aktarılır, Müslümanların savaşa hazır olmaları istenir.
Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler: Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek, Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hükmünü ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında yere serilip kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu. Şuayb onlardan ayrıldı ve bu arada ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve ''Atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı.'' dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülkenin halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi, eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler, o da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak,
bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın asanı, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu, halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. Onlar da, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz dediler. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de, İsrailoğullarını da, içini bereketle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapıp yükselttikleri binaları yerle bir ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, ey Musa, onlara ait tanrılar gibi sen de bizim için bir tanrı yap dediler. Musa dedi ki, gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa, size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi diğer toplumlara üstün kılmıştı dedi. Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık?
Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, Rabbim bana görün sana bakayım dedi. Rabbi sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim, ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa dedi, ben mesajlarımı iletmek ve sözüme muhatap kılmak için insanlar arasından seni seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emretti. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar sadece yapmakta olduklarından dolayı cezalandırılırlar. Tur'a giden Musa ayrıldıktan sonra kavmi zinet eşyalarından böğürebilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor? Onu tanrı olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız, Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler, neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Allah buyurdu ki, buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbekâr olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin, artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik. Allah buyurdu ki, azabıma dilediğimi uğratırım, rahmetimse her şeyi kuşatmıştır.
Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, ey insanlar! Gerçekten ben, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve bu yolda adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya, asanı taşa vur diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara şu şehre yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince onlar, Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye bir de sakınıp çekinirler ümidiyle şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarılırlar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağı bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar.
Size verdiğimize, kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp, bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle, tanıklık ederiz dediler. Böyle yaptık ki, kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut, önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine taktığı, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin, onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve o yolda adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkacaklar.

kullarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan bir toplum için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, Allah'ın kendilerine verdiği bu nimet hakkında sanki nimeti veren Allah değilmiş gibi ona ortak koşarlar. Allah insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddialarınızda doğruysanız hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, hadi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın, sonra bana karşı planınızı kurun, göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahilleri aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytanların dostları olan inkarcılara gelince dostları onları azgınlığa sürükler, onlar da azgınlıktan hiç geri durmazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminlerseniz Allah'a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda,
bu onların imanlarını

kurtarır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allahsa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun, onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın.
O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Size bırakılan emanetlere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temiz kabiliyeti verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz, bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı, Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tevbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar, gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar, servetlerini insanları Allah'ın yolundan engellemek için harcarlar, yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak. Daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse, kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki, Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevladır, ne eşi bulunmaz yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: efendime söyleyeyim.
1: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek hak-i derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arz-u semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, ye'si ile usatın ola ahvali perişan, destur-i şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim,

Elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim. İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Ümmideyiz, yes ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma. Desti red urup hasret ile duzaha yakma. Rahmeyle aman, ateşi hicranına yakma. Ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Şeyh Galip.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Muahhir. Dilediğini geri koyan, olayların zamanını hikmetiyle ayarlayan ve bekleten. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlıkları sebep-sonuç ilişkisiyle bir arada tutan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Geriye bırakmak, geride tutmak anlamındaki tehir kelimesinden türeyen muahhir esması, dilediğini geriye bırakan, erteleyen anlamına gelir. Allah'ın muahhir oluşu, sebeplere bağlı sonuçları yaratıp zamanını bekletmesiyle, olayları birbirine bağlayarak arka arkaya getirmesiyle, bazen de biz kulların yapıp ettiklerinin dünyevi ve uhrevi neticelerini bekletmesi veya geciktirmesiyle tecelli eder. Peki Allah'ın bu düzenle bize anlattığı nedir? Bizim bu esmadan alacağımız nedir? Gel biraz bunun üzerine düşünelim. Eskilerin bir sözü vardır. Allah imhal eder ama ihmal etmez derler. Bu sözle birlikte aslında birkaç hakikatinde altını çizerler. Birincisi, Allah her şeyi gören bilendir. Hiçbir şey gözünden kaçmaz. İkincisi, aceleyle, öfkeyle hareket edip cezalandırmaz, kullarının gelecekte tövbe etme ihtimallerini yakmaz, onlara fırsat verir. Lakin kimsenin yaptığı iyilik de, kötülük de karşılıksız kalmaz. Muhakkak bir gün hesabı görülür. Peki bunun benim hayatıma nasıl bir yansıması olur? İnsan her işinde karşılık bekler. Bir evlat yetiştirdiğimizde içten içe yaşlanınca onların da bize merhamet edeceğini düşünürüz mesela. Bir işte çalıştığımızda karşılığında ücret alacağımızı, hizmet ettiğimizde teşekkür edileceğini hesap ederiz. Yahut en azından bekleriz. Beklentimiz karşılanmazsa yapmaya devam edemeyiz, motivasyonumuz düşer. Ben niçin yaptım ki bunca işi? Neye verdim bunca emeği deriz. Değmeyeceğini düşündüğümüzde de o işi yapmaktan vazgeçeriz. Rabbimiz de bunu bildiğinden bütün karşılıkları kendisinin vereceğini vaat eder bize. Hayır ve şer her işte karşılığı Allah'tan alacağını düşünmesini ister insanın. İnsanın sınırları düzgün belirleyebilmesi için gereklidir bu. Neyi kime göre yapmalıyız sorusuna en güzel ve doğru cevabı verir. Mesela bir kötülüğü kimsenin görmediği, bilmediği bir yerde yapabilir miyiz? Kimse farkında değilse ve onun yüzünden cezalandırılmayacaksak yapılabilir mi? Veya bir iyiliğin kıymetini karşımızdaki bilmeyecekse yapmaz mıyız? İyi bir insan olmanın içinde bulunduğumuz toplulukta bir değeri yoksa, iyiler aşağılanıyorsa iyi olmaya değmez mi? Bu ahlaki ikilemlerin içinden bir tek cevapla çıkabiliriz. Bizim yaptıklarımızın bir yerde karşılığı yoksa istediğimizi yapabiliriz. Ama var. Bizim muhatabımız Allah ve Allah'ın katında yaptığımız her şeyin bir karşılığı var. Biz bu ikileme düşmeyelim, değerlerimizi başkalarına göre belirleyip iç tutarsızlık yaşamayalım diye Rabbimiz bize ahireti hatırlatıyor, yaptıklarımızın bir karşılığı olduğunu söylüyor ve hatta bize mühlet verdiğini, doğru davranıp davranmayacağımıza baktığını belirtiyor. Bir iyilikte bulunduğumuzda boşa gitti diye düşünmememiz için, bir fenalık yaptığımızda aman kimse fark etmedi, yanıma kar kaldı demememiz için denetlendiğimizi fark etmemizi istiyor. Rabbimiz bizi farkındalığı yüksek müminlerden eylesin. Bazen de bazı kimseleri görürüz, hayret ederiz. Fenalıkları boylarını aşmıştır. Israrla günaha devam ederler. Dahası kimse çıkıp da yanlış yapıyorsun demez onlara. Nasıl deriz? Nasıl bu kadar rahat devam ediyor? Rabbim nasıl onu helak etmiyor diye düşünürüz. Halbuki Rabbimiz ayetleriyle onların halini de anlatır bize. Ali İmran suresinde, İnkar edenler sanmasınlar ki kendilerine mühlet vermemiz onlar için daha hayırlıdır. Onlara ancak günahlarını artırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Buyurur mesela. Demek ki bir insanın olduğu halde refah içinde yaşayıp gitmesi Allah'ın görmemesinden değil, bilakis görüp mühlet vermesindendir. O müddet aslında insana tövbe içinde verilen bir zaman, tanınan bir ikramdır. Rabbimiz bizi sonu gelip çatmadan tövbe edebilen halis kullarından eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan, bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim kendime bakmam gerek. Hangi hal üzere yaşayıp gidiyorum? Kendimden memnun muyum? Şu halimle Rabbimin huzuruna çıksam kendimden razı olur muyum?

0: Benim işimdir kulluk, varlığımın ispatıdır. İbadete ihtiyacı olan, yakarmaya, inanmaya, tapmaya ihtiyacı olan benim. Ben kendi izzeti şerefim için uğraşırım. Rabbimin huzuruna çıktığımda mahcup olmamak için. Benim en büyük derdim olabileceğim en iyi halime ulaşmaktır. Yoksa Rabbimin hesabı göreceğinden bir şüphem yok. Rabbim bir şeyi geciktirdiğinde beni unutmuş da değildir. Hakkımı da yemez bilirim. Bir haksızlığa uğradığımda vazgeçmem, bırakmam, pes etmem. Rabbimin bana hakkımı vereceğinden emin olurum. Yahut Rabbim benim için bir şeyi geciktirdiğinde ilmindendir derim, beklemeyi bilirim. Ben bu yolu kendi mükemmelime ulaşmak için yürürüm. Dilerim ki Rabbim de en güzel halime ulaşmadan canımı almasın, beni huzurunda alnı ak eylesin. Kendini seven kullarını kendisine yaklaştıran, günahta ısrarcı kullarını kendinden uzaklaştıran ya muahhir! Bir gün senin huzuruna çıkmayı akıllarından geçirmeyen, kibre kapılan kullarının niyetlerini bilen, iyiliklerini mahşerde yok sayacak olan sensin. Senden yalnız ve yalnız senin rızan için hak üzere olmayı dilerim. Hiçbir emeğimin ziyan olmaması için niyetimi halis tutmamda bana yar ve yardımcı ol Rabbim. Şüphesiz kalpleri bilen ancak sensin. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve

Bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil,
14: biz diyebilenler,
15: herkese merhamet edebilenler,
16: yolu yönü haktan yana olanlar,
17: aralarında selamı yayanlar,
18: doğrudan yana olanlar,
19: mazluma kol kanat olanlar,
20: yol açan,
21: yol olan,
22: yolda olanlara.
23: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına
24: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.

Efendim hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. 25 Ağustos Salı sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü, vaktimizi bereketli, huzurlu, sağlıklı eylesin efendim. Sabahın bu güzel vaktinde, nurlu dakikalarında sizin de selamlarınızı bekliyoruz, mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Güzel bir eserimizle hem de sizlere armağan ederek programımıza başlayalım. Ardından gazete haber başlıklarımızla, gündem sayfamızla sizlerle birlikte olacağız efendim. Başlıyoruz, hoş geldiniz.

Gündem. Efendim geçiyoruz gündem bölümüne, gazete haber başlıklarımızı, manşet ve alt haber başlıklarını sizlerle buluşturacağız. Fırat Kalkanı'nın yıl dönümünde İsrail'i Suriye mesajı diyor manşette, tahammül etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan en sosyal hesabından İsrail'in adını anmadan şu ifadeleri kullandı: kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur üssünü bombalayan İsrail Türkiye'yi de tehdit etmişti deniliyor efendim. Öte yandan bu liseler iş garantili. Meslek liselerinde öğrenciler daha mezun olmadan iş teklifleri alıyor. Atölye eğitimi ve stajlarda sektöre adım atan gençlerde istihdam oranı %100'e ulaşırken bazı okullarda firmaların mezun talebi öğrenci sayısını aşıyor. Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tüm mezunlar işe yerleşmiş halde. 3500 öğrencisi bulunan Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de durum aynı denilmiş. Öte yandan 4 alt komisyon oluşturulacak, silah bırakmaya yakın takip. Terörsüz Türkiye sürecini izleyecek takip, koordinasyon ve uygulama kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda 4 alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu silahların teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizmasına odaklanacak. Ayrıca adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme isimleriyle alt komisyonlar kurulacak denilmiş. Öte yandan belediye başkanlarına rüşvetten hapis Aziz İhsan Aktaş davasında karar çıktı. Aktaş ve görevden alınan CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu sanıklar örgüt suçundan beraat ederken rüşvet suçundan çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Aktaş ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmaktan 23 yıl 3 ay hapis cezası, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar rüşvet

almak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, rüşvet almak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası, eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, rüşvet almak suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası, eski Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, rüşvet almaktan 8 yıl 4 ay hapis cezası, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay hapis cezası aldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise beraat etti deniliyor efendim. Haberin özet cümlesinde. Peygamber sevgisinde buluştuk. Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifinin 1501. yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında dualarla idrak edildi. Camileri dolduran yüz binler Kur'an tilavetleri ve salavatlar eşliğinde dua etti. Mevlid-i Nebi haftasında pek çok etkinlik yapılacak denilmiş haber özetinde. Bir diğer gazetemize bakacağız efendim. Ordumuzun gücünü dünyaya gösterdik diyor manşette. Başkan Erdoğan Fırat Kalkan Harekatı'nın 10. yıl dönümü paylaşımında teröre karşı kararlılık mesajı verdi. Kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Öte yandan 15 Temmuz hain darbe girişiminden sadece 40 gün sonra başlayan Fırat Kalkan Harekatı, DAEŞ'e ağır darbe vurduğu Mehmetçik 216 gün süren operasyonda destan yazarak emperyal güçlerin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği terör koridor planını bozdu denilmiş. Malazgirt bu yıl daha anlamlı. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü Ahlat ve Malazgirt'teki etkinliklerle kutlanıyor. Terörsüz Türkiye sürecine denk gelen kutlamada Başkan Erdoğan'ın tarihi mesajlar vermesi bekleniyor denilmiş. Öte yandan terörsüz Türkiye için 4 alt komisyon kurulacak. Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı diyor efendim. Kuriş örgütünde aile boyu servet. Ahmet Deniz Olgun'un 2016'da şüpheli ölümünün ardından Alihan Kuriş ve ailesinin hızla büyüyen serveti deşifre oldu deniliyor efendim. Eski Bakan Şahin'in çakarlı araç skandalı büyüyor. Tahsisli 3 aracını da Kuriş örgütüne kullandırmış denilmiş efendim. Rüşvetçilere ceza yağdı. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP'li belediyeleri saran yolsuzluk düzeninin ilk davasında tarihi karar çıktı. Kirli rüşvet ağının odağındaki Rıza Akpolat ve 5 CHP'li başkana ceza yağdı deniliyor. Öte yandan küresel kuşatma milli medyayı bitiriyor denilmiş bir diğer alt haber başlıkta ve Siyonist yalanlar yine devrede. Terörist İsrail ordusu içindeki medyayı kontrol etmek için çalışan Hasbara birimi bu kez Türkiye karşıtlığı için harekete geçti. Siyonist zihniyet dünyaya yalan bilgiler yayıyor ve açıkça artık doğrunun hiçbir önemi yok diyor denilmiş efendim. Bir diğer gazetemize bakacağız. Lula ile görüştü, barışa ortak katkı. Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Liderler ikili ilişkileri, küresel gelişimleri de ele aldı. Erdoğan, iki ülkenin bölgesel ve küresel konularda barışı önceleyen politikalarının dünya barışına katkı sağladığını belirtti. Soykırımcı uçurtmayı vuracak. Soykırımcı terörist İsrail, Gazze'li çocukların uçurtmalarının yerleşim yerlerine düşmesi halinde saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Netanyahu Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı ve İsrailli komutanlar Gazze'den uçurulan ve İsrail yerleşimlerine düşen uçurtmalarla balonlar tehdidini görüşmek üzere toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada uçurtmaların İsrail yerleşim yerlerine düşmesi durdurulmazsa yoğun saldırılar düzenleneceğini ve bölgedeki halkın zorla yerinden edileceği tehdidinde bulundu deniliyor ve ambulansı bile bombaladı terörist İsrail. Öte yandan ateşkes 4379 kez ihlal edildi. Terörist İsrail ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana anlaşmayı 4379 kez ihlal etti. Geçen 315 günde 1286 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.
Silah bırakmaya yakın takip diyor efendim. Bir diğer alt haber başlıkta terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen çerçeve yasayla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığındaki kurulda sürecin sahaya yansımaları ve güvenlik birimlerince yakın takibine ilişkin kapsamlı değerlendirme yapıldı. Alt komisyonlar değerlendirildi. Kurul PKK, KCK ve bağlantılı oluşumların fesi ve terör örgütünün kontrolündeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edilmesine kadar bu süreci takip edecek, teyit içinde Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı beklenecek denilmiş efendim. Alt haber başlıkta. Özetler ve manşet bu şekilde yansıyor. Birinci sayfalarda gündeme ilişkin haberler bu şekilde öne çıkıyor efendim. Birazdan detaylara bakacağız. Mesajlarınızı da bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz tabii ki. Çağatay Bey hayırlı sabahlar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı yayınlar olsun. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Tüm Diyanet Radyo çalışanlarımıza dinleyenlerine sıradaki eseri istiyorum. Boykotu asla ihmal etmeyelim. Sakarya'dan Recep Almaz, teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, Gaziantep'ten hayırlı sabahlar. Gönlümü verdim alsan ezgisini istiyor. Teşekkür ediyorum. Gaziantep'e selam olsun efendim. Hatay'dan selamünaleyküm, hayırlı sabahlar olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Tüm İslam alemine Rabbim yar ve yardımcı olsun. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel memleketimiz Hatay'ımıza da bolca sevgiler, selamlar gönderiyoruz efendim. Güzel bir eserimiz var sırada, sizlerle buluşturalım. Ardından haber detaylarımız ve yine mesajlarınızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
4: Efendim devam ediyoruz. Gündem sayfamızda haber detaylarımıza bakacağız. Başkan Erdoğan'dan bölgeye net mesaj vardı. İstikrarsızlığa tahammül etmeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümünde şehitleri rahmetle anarak gazilere şükranla yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan en sosyal hesabından Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz bölgemizde teröre çatışmaya istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile ve Litvanya Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Diplomasi trafiği Başkan Erdoğan'ın devam ediyor denilmiş efendim. Öte yandan Mevlid tebriği de vardı Başkan Erdoğan'dan. Vatandaşların Mevlid kandilini tebrik etti. Erdoğan paylaşımında gönüllerimizin sultanı Resulullah Efendimizin dünyayı şereflendirişinin 1501. sene-i devriyesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı özellikle kemal-i hürmete yad ediyorum, hürmetle yad ediyorum. Leyle-i Mevlid'in ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Bir diğer haber başlığımızda efendim, ilk gün 32 bin ziyaretçi diyor Zafer Coşkusu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler ilk gün 32 bin ziyaretçiyi ağırlarken ikinci gününde ve yoğun katılımla devam etti. Çarha bölgesinde Sultan Alparslan Otağı'nın da bulunduğu Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'ndeki etkinliklere kent sakinlerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler oldukça yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalar kapsamında Selçuklu motifleriyle süslenen Han Otağı, illerin yöresel ürünleri ve el sanatlarının sergilendiği 50 tematik çadırla yaşayan miras okul atölyeleri ziyaretçilerini ağırlıyor. Alanda Türk, Filistin ve Türk boylarının bayrakları yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD'ın açtığı standlarda milli silahı ve ekipmanları tanıtılırken, özellikle vatandaşlar güvenlik güçleriyle birlikte fotoğraf çektiriyor. Jandarma ve polis motorlu ekibi, mehter takımı, atlı birlikler ve atlı ciritçilerin gösterileri de ilgiyle izleniyor. Çocuklarsa kendileri için hazırlanan alanlarda çeşitli etkinliklere katıldı. Çelik kanat ve polis bandosunun gösterilerinin yanı sıra Türkiye Atlı Oyunları Federasyonu'nca düzenlenen kökbörü finali de gerçekleştirilmiş oldu. Akşamsa Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez etkinliklerin yoğun bir programda sürdüğünü belirterek ilk gün alana yaklaşık 32 bin ziyaretçinin geldiğini söyledi. Bunun bir rekor olduğunu ifade eden Başkan Gülmez, Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın çeşitli yerlerinden misafirleri ağırladıklarını da kaydetti. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Ahlat'ta toplanacak. 2024 yılından beri son 3 yıldır Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı Ahlat'ta yapılıyor. Kabine 3. kez Ahlat'ta toplanacak denilmiş efendim haberin son cümlesinde. Bir eser arası vereceğiz, ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bizlerle birlikte olan değerli dinleyicilerimiz nerelerdesiniz efendim? Bekliyoruz sizlerin de mesajlarınızı. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı sabahlar efendim. Zeynep ben. Bereketli yayınlar olsun. Amin. Teşekkür ediyoruz. Sizlerden Ömer Karaoğlu, Arzuhal eserini yayınlamanızı rica ediyorum ve eşim Mehmet'e armağan ediyorum. Tüm Diyanet Radyo çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Nevşehir'den Hasan Hüseyin. Sizleri dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel Nevşehir'imiz, bolca selam olsun. Boykota devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Özgür Filistin ve Özgür Gazze'mize selam olsun. Boykota devam olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim eğitim sayfamızdan haber detaylarımızla devam ediyoruz. İş aramıyor, işveren oluyorlar denilmiş efendim. Meslek lisesi öğrencileri yurt dışından da iş teklifi alıyor. Hemen şöyle bakacağız. Üniversite mezunlarının iş arayışı aylarca sürebilirken meslek liselerinde tablo tersine dönüyor. Henüz sıradayken, özellikle okul sıralarındayken sektörle tanışan, atölyelerde üretimin içine giren ve dünya devlerinde staj yapan öğrenciler diplomalarını almadan iş teklifleriyle karşılaşıyor. Öyle ki bazı meslek liselerinde firmaların mezun talebi okulun yetiştirdiği öğrenci sayısını aşarken istihdam oranı %100'e yaklaşıyor. Meslek liselerinin özellikle verilen eğitimi ve mezunların istihdam imkanları araştırılmış, 1985 öğrencinin eğitim gördüğü Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler 9. sınıftan itibaren atölyelerde meslekleriyle tanışıyor, ilerleyen sınıflardaysa stajlarda sektör deneyimi kazanıyor. Okul müdürü İrfan Yıldırım, tüm mezunlarımız işe yerleşiyor, işe yerleşme oranımız %100 dedi. Üniversiteye yerleşen öğrenci oranı ise %80. Üniversiteye devam etmeyen öğrencilerimiz staj yaptığı yerde çalışmaya devam ediyor. Herhangi bir öğrencimizin mezuniyetten sonra işsiz kalması söz konusu değil dedi. Özellikle firmalar öğrenci bekliyor ve

otomotiv sektöründe firmalarla işbirlikleri yürüttüklerini belirten Yıldırım, şirketlerin okulun atölyelerinde milyonluk yatırımlar yaptığını söyledi. Mezunlara yönelik talebin okulun kapasitesini aştığını vurgulayan Yıldırım, firmalar mezunlarımızı istihdam etmek için geliyor, mezuniyet sonrası talep oranımız %120, daha fazla öğrenci istiyorlar dedi. Öte yandan TOG eğitim aracı oldu. Elektrikli araç teknolojilerine yönelik de eğitim verdiklerini anlatan okul müdürü Yıldırım, okulda eğitim amacıyla iki TOG bulunduğunu, öğrencilerin araçların sistemlerini uygulamalı incelediğini belirtti. Öğrencilerin yurt dışındaki firmaları da ziyaret ettiğini aktaran Yıldırım, öğrencilerimiz yurt dışından da teklif alıyor, son yıllarda 300'den fazla mezunumuz Avrupa ülkelerinde çalışmaya başladı dedi deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde bir eser arası vereceğiz. Ardından 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim mesajlarımıza bakacağız hemen. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Trabzon Pelitli Mahallesi'nden. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Efendimizin doğduğu gecenin sabahında Efendimiz'e selam olsun. Rabbim bizleri Peygamber Efendimiz'le haşru cem eylesin. Tüm ümmeti Muhammed'e, özellikle Diyanet çalışanlarına selam olsun. Aleyküm selam. Mevlid kandilimizi idrak ettiğimiz mübarek gecedeki ibadetlerimizi Rabbim kabul ve makbul eylesin. Amin efendim. Özellikle şehit abim Hasan Demirci, rahmetli annem, rahmetli babam, rahmetli ablam, hoca, abim ve tüm ahirete irtihal edenlere Rabbim rahmet, mağfiret eylesin, mekanları cennet olsun. Amin efendim, teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar bütün dinleyicilerimize selam ve dualarla Denizli'den. Aleykümselam efendim, bütün hastalara Mevlam şifalar versin. Amin. Allah'a emanet olunuz sizler de efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Ankara'dan selamlar, hayırlı sabahlar, aleykümselam. Rabbim Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliğini nasip eylesin. Amin. Güzel yayın ve ezgileriniz için teşekkür ediyoruz. Yakup Yaşar, biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen o güzel eserlerimizden bir tanesini daha sizlerle buluşturalım, armağan edelim. Ardından kulaklarınızda olacağız.

ve nun arasındadır. Sesler, nefesler. Kün feyekun. Oluşlar, bitişler. Dönüp de duran şu günler, geceler. Seni senden istemektir. Bütün isteyişler. Bütün bekleyişler. Bütün isteyişler.

Efendim, gönüller peygamber sevgisiyle buluştu. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili, İslam aleminde dualar ve salavatlarla idrak edildi. Türkiye'nin dört bir yanında camileri dolduran vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti. Düzenlenen programlarda Hazreti Muhammed'in örnek hayatı ve güzel ahlakı anlatıldı. Ankara'da Beştepe Millet Camisi'nde akşam namazının ardından Mevlid-i Nebi gecesi özel program gerçekleştirildi. İstanbul'da da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Sultanahmet ve Eyüp Sultan başta olmak üzere Selahattin camilerde düzenlenen programlara yoğun katılım oldu. Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerin okunduğu gecede cemaat hep birlikte dua etti. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü bu yıl Peygamberimiz ve Güzel Ahlak temasıyla idrak edilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım programında yaptığı konuşmada, hafta boyunca yapılacak etkinliklerle Peygamber Efendimiz'in örnek hayatına ve onun şahsında tecessüm eden İslam ahlakına dikkat çekecek ve bu manada da toplumsal duyarlılık ve bilinç oluşmasına katkı sağlanacaktır ifadelerini kullandı. Başkan Arpaguş, hafta boyunca camilerde programlar düzenleneceğini, özellikle gençlerle özel buluşmalar gerçekleştirilebileceğini belirterek, Peygamber Efendimizin ahlaki yönünü geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla başta orta ve yüksek öğretim öğrencileri olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik konferans, panel, sohbet ve söyleşiler düzenlenecektir dedi. Etkinlikler kapsamında öğrencilere yönelik yarışmalar yapılacağını aktaran Başkan Arpaguş, özellikle ülke genelinde fidan dikme ve kan bağışı kampanyalarının da düzenleneceğini aktardı. Arpaguş ayrıca 25-27 Eylül'de İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde Türkiye'den ve dünyadan akademisyenlerin katılımıyla Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde bir kez daha tüm İslam alemine bu kıymetli mübarek gecemiz, günümüz hayırlı, bereketli olsun ve dualarımızın kabulü hususunda Rabbim her birimizin dualarını kabul eylesin huzuru dergahında. Efendim, geldik programımızın sonuna. Tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi, hürmetlerimize selamlarımızı iletiyoruz bir kez daha. Akşam saat 18'de Hayırlı Akşamlar programımızda buluşmak ve kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
23: Reklam.
24: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
25: Reklam.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Ağustos 2026 Salı. Hicri takvime göre 12 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 12 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ahirette şefaat. Kur'an'da şefaat kelimesi 30 defa geçmekte olup çoğunlukla şirk inancının reddi ve tevhidin vurgulanması amacıyla kullanılmıştır. Şefaat yetkisinin sadece Allah Celle Celaluhu tarafından verilebileceği, özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve dilediği diğer peygamberler, melekler, şehitler ve bazı salih kullarının şefaat etmesine Allah'ın rıza göstereceği ayet ve hadislerden anlaşılmaktadır. İnananların bağışlanması için gerçekleşecek olan şefaat, sorumlulukları ortadan kaldıran karşılıksız bir bağışlama değildir. Bu, tıpkı günah işlemiş ancak şirke bulaşmamış kulların veya dua ve tazarruda bulunanları Allah'ın rahmet ve mağfiretiyle bağışlaması gibidir. Şefaat, salih amel işleyenlerle işlemeyenlerin eşit olduğu veya salih amel işlemeden insanların cennete girebilecekleri anlamında da değerlendirilmemelidir. Aksine İslam'da tevhid, ibadet ve salih amellerin istenilen şekilde yerine getirilmesi öngörülmüş, Allah Celle Celaluhu'nun rahmet, mağfiret ve şefaatine güvenmek gerektiğine işaret edilmiştir. Bir ayet. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisi için bir nasip olur. Kim de kötü bir işe aracılık

0: yaratıcılık ederse, onun da buna denk bir payı olur. Allah her şeyi koruyup hakkını vermektedir. Nisa suresi 85. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?
2: Elbette. Söyleyin ya Resulallah.
1: Resulullah şöyle dedi. Birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış. Müslümanlar peygamberimizin bu konudaki sözlerini hatırlıyorlar, hatırladıkça da aralarındaki dargınlıktan dolayı mahcup oluyorlardı.
3: Peygamberimizin aramızda dargınlık olduğunu bilmesi hiç iyi olmadı.
4: Evet, o duymadan bu sorunu çözmeliydik.
2: Peygamberimiz şunu sık sık hatırlatmaz mı bizlere? Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Böyle der ya.
4: Taraflar arasına girip bu meseleyi düzeltmemiz gerek.
3: Bu saatten sonra onların da küs kalacağını zannetmiyorum. Allah Resulü bunun için ayaklarına geldi.
4: Evet, haklısın.
1: Peygamberimiz tatsızlık yaşayan tarafları huzuruna çağırarak aralarındaki uyuşmazlığı giderdi ve Medine'ye dönmek üzere vedalaşarak Kuba'dan ayrıldı.
5: Demek bir elçisin.
6: Evet.
5: Kimin elçisi?
6: Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed bin Abdullah'ın.
5: Öyle bir adamı tanımıyorum. Aranızda bunu duyan var mı? Gerçek bir elçi olabilmen için gerçek bir devlete ihtiyacın var. Bunu sana kimse söylemedi mi? Üstelik Bizans topraklarındasın.
1: Haris bin Umeyr'in şehadet haberi Medine'yi yasa boğmuştu. Peygamberimizin elçileri arasında ilk şehit edilen kişi Haris bin Umeyr idi. Ve bu açıkça bir savaş ilanıydı. Peygamberimiz hemen ashabını topladı. Onlara Haris'in öldürüldüğü yeri ve onu kimin şehit ettiğini haber verdi. Daha sonra da Müslümanlara savaşa hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar da derhal silahlanarak toplandılar.
0: 128. Bölüm.
1: Peygamberimizin elçilerinden Haris bin Umeyr'in vahşice katledilmesi sebebiyle ordu hazırlanmıştı. Allah rızası için savaşacak yiğitler aileleriyle vedalaşıyordu. Hazreti Cafer de bunlardan biriydi.
7: Çocuklar, gelin bakalım buraya. Biliyorsunuz, ben yarın gidiyorum. Birbirinize destek olacak ve annenizi üzmeyeceksiniz, değil mi?
8: Baba, gitmesen olmaz mı? Ben seni çok özlerim.
9: Burada bazı arkadaşlarım var. Babaları savaşlarda şehit olmuş. Şimdi sen de bir savaşa katılacaksın. Ya sen de dönmezsen?
7: Gelin bakalım aslanlarım. Konuşalım. Kardeşiniz daha küçük. O anlamaz ama siz anlarsınız. Bizler Allah'a inanıyoruz, değil mi?
8: Evet.
9: Evet.
7: Peki bize can veren kim?
8: Allah.
7: Hepimizin önceden belirlenmiş bir ömrü vardır. İnsanlar bu vakti doldurmadan ölmezler.
9: Yani savaşsalar, hatta yaralansalar da mı ölmezler?
7: Evet oğlum. Evet, aynen öyle. Öbür taraftan ömrü biten bir kimse savaşa gitmese de yatağında ölebilir. Yani savaşa gidiyorum diye korkmayın. Allah ömür verdiyse sağ salim dönerim yanınıza.
9: Öyle olsun, ne olur. Geri dön.
7: Siz dua edin, düşmanı mağlup edelim. O zaman hem size kavuşmuş hem de zafer kazanmış oluruz.
8: Neden savaşmak zorundasın ki? Savaşmasan olmaz mı?
7: Oğlum, biz savaşmayı sevmeyiz. Ama bazı insanların kötülüklerini ancak böyle engelleyebilirsin. Eğer savaşmazsak daha büyük kötülükler yaparlar. Hem peygamberimiz bir ordu kurmuş. Bize bir emir vermiş. Şimdi ben katılmasam olur mu?
8: Olmaz tabii.
7: Müslümanlar böyle durumlarda birbirlerine kenetlenirler. Kuvvetlerini birleştirirler ve duvar gibi dimdik dururlar.
8: Evimizi yaparken şu duvarı beraber örmüştük. Ondaki taşlar gibi mi?
7: Akıllı oğlum benim. Aynen öyle. Orada kullandığımız taşlar tek başına küçüktü, değil mi?
8: Evet.
7: Ama şu duvara bak. Ne kadar büyük. Kolay kolay yıkılmaz. Müslümanlar da böyle birbirine kenetlenirse hiçbir kuvvet onları deviremez.
8: Anlıyorum.
7: Şimdi birlik olma zamanı. Bir araya geleceğiz ve kötü insanların iyi insanlara zarar vermesini engelleyeceğiz.
9: Keşke ben de biraz daha büyük olsaydım. Seni yalnız bırakmazdım.
7: Ah aslan oğlum. Biliyorum. Yanımda olsaydın beni korur kollardın. Burada da annenin ve kardeşlerinin sana ihtiyacı olacak. Ben yokken evin erkeği sensin, tamam mı?
9: Tamam baba. Sen merak etme.
1: Çok geçmeden Medine'de 3000 kişilik bir ordu hazırlandı. Aralarından birine yapılan haksızlığı kendilerine yapılmış sayan ve kötülüğü engellemek üzere yola çıkan yiğitlerdi bunlar. Amr bin As'ın oğlu Abdullah peygamberimizin yanına gelerek şöyle dedi.
10: Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlatır mısın?
1: Peygamberimiz, ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen bir kişi olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir, dedi. Bu arada bir adam söz aldı.
11: Ey Allah'ın Resulü, bazıları ganimet için savaşıyor, bazıları meşhur olmak için savaşıyor, bazıları ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir?
1: Peygamber Efendimiz, kelime-i tevhidi en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır cevabını verdi. Başka biri şöyle bir soru sordu.
12: Ey Allah'ın Resulü, hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır?
1: Peygamberimiz hiçbir şey kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla aynı soruyu tekrarladı. Bunun üzerine Peygamberimiz, hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder diye karşılık verdi. Ashab-ı kiram Şam'a doğru yola çıktıklarında Resulullah onları Veda Tepesi'ne kadar uğurladı. Peygamberimiz dostlarına

0: Savaşa katılamayanlar da askerleri uğurlamak üzere ordugaha gelmişlerdi.
1: Allah yardımcınız olsun. Allah sizi her türlü tehlikeden korusun. Sağ salim bize geri çevirsin. Allah güç kuvvet versin.
2: Amin.
1: Hadi yiğitlerim, yolunuz açık olsun.
0: Ordu harekete geçtiği zaman Abdullah bin Revaha vedalaşmak için peygamberimizin yanına geldi.
3: Ya Resulallah, Allah size olan ihsanlarını sabit ve devamlı kılsın. Yardım ettiği, zafere kavuşturduğu insanlar gibi sizi de muzaffer eylesin.
0: Peygamberimiz bu sözlere, ey Revaha'nın oğlu, Allah seni de iyilikte en güzel şekilde devamlı kılsın diye karşılık verdi.
3: Sizi ilk gördüğüm anda size Allah tarafından hayır verildiğini anlamıştım. Beni buna muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Hiç şüphesiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Ya Resulallah, bana ezberleyeceğim, aklımdan hiç çıkarmayacağım bir şey tavsiye etsiniz.
0: Peygamberimiz, sen yarın Allah'a pek az secde edilen bir ülkeye varacaksın. Orada namazlarını ve secdelerini çoğalt dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyelerini biraz daha arttırsan.
0: Peygamberimiz, Allah'ı daima zikret. Çünkü Allah'ı zikir umduğuna ermede sana yardımcı olur dedi. Peygamberimiz ordu için dualar ettikten sonra, haydi Allah'ın ismiyle gaza ediniz, Allah'ın düşmanlarıyla çarpışınız diyerek orduyu uğurladı. Ashab-ı kiramın kulaklarında peygamberimizden duydukları son cümleler çınlıyordu. Ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde şehitten başka hiç kimse kendisine içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmayı arzular. Abdullah bin Revaha Resulullah ile vedalaşırken duygusallaşmış ve ağlamaya başlamıştı. Kumandanlardan biri olarak adı geçen bu zatın ağlaması etrafındakileri şaşırtmıştı.
4: Ey Revaha'nın oğlu, neden ağlıyorsun?
3: Vallahi ne dünya sevgisinden ne de ardımda bıraktıklarımı özlediğimden ağlıyorum. Yüce Allah'ın kitabında geçen, ey insanlar, sizden cehenneme varamayacak kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir ayetini Resulullah okurken işittim. Cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl geri dönebileceğimi bilmiyorum. Buna ağlıyorum.
1: Allah sizi bize sağ salim döndürsün. Zafer haberleriyle gelin. Allah korktuklarınızdan emin eylesin.
3: Ben Rahman olan Allah'tan bağışlanmayı diliyorum. Kanları fışkırtan bir kılıç darbesiyle yahut ciğerlerimi kasıp kavuran ok ile şehit olmak istiyorum. Allah'tan şunu diliyorum ki benim kabrime gelenler, Allah bu adama doğru yolu göstermiş, o da doğru yolu bulmuştur desinler.
0: Ordu yola çıkmıştı. Oldukça meşakkatli bir seferin arifesinde bulundukları her hallerinden belliydi. Resulullah'ın talimatı doğrultusunda kuzeye doğru ilerlediler. Haris bin Umeyr'in tek başına kat ettiği yollardan şimdi 3000 kişilik İslam ordusu yürüyordu ve bugünkü Ürdün topraklarına ulaştılar. Müslümanların harekete geçtiğini öğrenen Bizans İmparatoru Heraklius, Hristiyan Araplardan oluşan 100.000 kişilik bir ordu hazırladı. Düşmanın hazırlığını haber alan İslam ordusu ise Maan'da konakladı. Burada 2 gece kaldılar ve ne yapılması gerektiği konusunda aralarında istişare etmeye başladılar.
5: Heraklius ordusunu toplamış.
6: 100.000 kişi var diyorlar.
7: Bizse topu topu 3.000 kişiyiz.
5: O kadar adamın karşısında ne kadar dayanabiliriz?
8: Bizans'ın gücünü bilmeyenimiz var mı? Biz bunu göze alarak buraya geldik. Karşımızda küçük bir kabile yok.
9: Buraya niçin? Allah'ın rızasını kazanmak için değil mi? Kaybedersek şehit oluruz. Kazanırsak Resulullah'ın huzuruna

0: yüzümüz ak olarak çıkarız. Her halükarda kazanan biz olacağız.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Biz olacağız.
2: Kazanan biz olacağız.
3: Zeyd bin Harise geliyor. Yol açın. Komutanımız olarak son sözü o söyleyecek.
4: Ey müminler! Buraya Allah'ın rızasını kazanmak ve Resulünün emrini yerine getirmek üzere gelmiş bulunuyoruz. Düşman askerlerinin toplandığı ve bize saldırmak üzere hazırlandığı haberini aldık. Sayıları bizden kat kat fazla. Biliyorsunuz ki Resulullah önemli mevzularda bizimle istişare eder. Ben de onun sünnetine uygun olarak sizin fikrinizi almak istiyorum. Ne dersiniz? Savaşmalı mıyız, farklı bir taktik mi uygulamalıyız? Sizi dinliyorum.
5: Sayıları çok fazla. Başarılı olamayız. Rumlarla karşılaşmaktan vazgeçip şehirlerine saldıralım. Böylece hem onlara gözdağı vermiş oluruz, hem de ganimet elde etmiş oluruz.
6: Karşımızda bu kadar büyük bir ordunun olacağını bilmiyorduk. Bence durumu peygamberimize iletip onun fikrini almalıyız.
5: Belki bizi takviye kuvvetlerle destekler, belki de geri çekilmemizi söyler.
4: Abdullah, bu konuda sen ne düşünüyorsun?
7: Ey kavmim, vallahi sizin şimdi istemediğiniz şey, arzulayıp elde etmek için sefere çıktığınız şehadettir. Biz insanlarla sayı, kuvvet ya da çoklukla değil, Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidin çarpışın. Bunda muhakkak ki iki iyilikten biri, ya zafer ya da şehitlik vardır.
3: Reva Han'ın oğlu doğru söylüyor.
8: Eğer bu seferimizde düşmana galip gelmek kaderimizde varsa muzaffer oluruz.
5: Yok. Eğer kaderimizde şehitlik varsa bizden önceki kardeşlerimize kavuşmuş oluruz.
9: Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet.
10: Abdullah bin Revaha'nın bu sözleri ordudaki endişeyi giderdi. Askerler dualar eşliğinde savaş düzeni aldılar.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilm-i şefaat kânı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

84. Gün Peygamberlere İman. Ayet-i Kerime Meali. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Bakara Suresi 285. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: her bir peygambere insanların kendisine inanmalarını sağlayan mucizeler verilmiştir. Bana verilense Allah'ın vahyettiği vahiy Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Fetva. Meal okumak hatim yerine geçer mi? Kur'an-ı Kerim Allah katından hem lafız hem de mana olarak indirilmiş olan ilahi kelamın adıdır. Bu itibarla Arapça olarak indirilmiş olan Kur'an'ın manasını aktarmak üzere herhangi bir dilde yazılmış olan hiçbir meal bizatihi Kur'an hükmünde değildir. Çünkü tilaveti de ibadet olan Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisidir. Bu doğrultuda hatim, Kur'an'ın mealinden okunması değil, Kur'an'ın tamamının Arapça metni üzerinden, Fatiha suresinden başlanarak Nas suresine kadar okunmasıdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in meal ve tefsirlerinin okunması suretiyle hatim yapılmış olmaz. Bununla birlikte bir Müslümanın Yüce Allah'ın öğütleri ve buyruklarını öğrenmek maksadıyla Kur'an-ı Kerim'in mealini ve tefsirini okuması, Kur'an'ın inzal sebebine muvafık ve sevaba vesile olacak bir durumdur. Bu vesileyle Kur'an'ın hem Arapça lafzını hem de manasını aktaran meal ve tefsir türü eserleri okumaya gayret etmek de önemlidir. Hikmetli Söz. Beş vakit namazını kıl şunu düşünerek: niceleri sabaha çıktılar ama belki akşamı göremeyecekler. Yeni günü öyle bir tövbeyle karşıla ki dünün sayfasına yazılmış günahları silip yok etsin. Andolsun o yaşadığın gün eskitecek senin parlak yüzünü, güneşin ışıklı yüzünü karanlığın örttüğü gibi. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Günün duası.
1: Efendimiz, sevgili kızı Fatıma'ya akşam sabah şöyle dua etmesini tavsiye etmişti. Ey diri olan Allah'ım, ey zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım, rahmetinle senden yardım istiyorum. Bütün işlerimi ıslah eyle. Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsimle baş başa bırakma.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Hastadan, hastalıktan, doktordan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. İyileşmek nedir? Çıkar yol hangisidir? Hadi közde köpürtü kahvelerimizi sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Hayat derler bir çiçeğin yaprağı, dalı, gövdesi, kökü. Kökte olanlar yapraklara dek sürüp gelir. Derdin de, sevincin de insanın sabrını, inancını sınayan türlü çeşitleri vardır. Bazen ayaklar adım atmayı bırakmak ister. Gönül hanesini is tutar. İşte tam da o vakit iyileşmeyi sunan teselliye, umuda ihtiyaç vardır. Peki çözüm ne zaman gelir? Karanlık bulutlar çöktüğünde insan bir damla ışık arar. Hayatın akışında güvenebileceği bir limana ihtiyaç duyar. Beklerken zihninin derinliklerinde iki yol belirir. Ya yas tutacak, kapısını perdesini örtüp gözden kaybolacaktır ya da ümit etmeyi unutmayacaktır. Yüreğini hafif tutmak, inancı tazelemek, söylenen sözlerde iyiyi, güzeli anmayı ihmal etmemek bir çıkış yoludur. İşte böyle insanları aradıkları ışık çoğu zaman bulur. Meylin neye ise neticen ona varır. Çizdiğin manzarayı izlersin sadece. Düşen düştüğü yerde kalırsa ayaklarına ihanet etmiş olmaz mı? Vakti geldiğinde sana yardım eli uzanacaksa bu senin istediğin bir yansımadır. Önce niyet, sonra gayret. Israrla duanı et. Bekle. Beklemek zordur elbet ama tohum saçılmışsa beklemek onun özünde şerbetlenir. En sonunda teslim ol kadere. Elinden geleni yapmak da hünerdir. Çabanı hep hatırla. İyileşeceğine içtenlikle inan. Bir terazi kur kalbine. Bir yana umudu, diğer yana iyiliğe dair umduğunu koy. Kefeler eşitlensin. Gün be gün yeni bir kapıya varsın adımların. O halde görmeyi bilmek kadar önemlidir ummak. Çözüm sorunu bilmekle, derdini sevmekle, doğru zamana kavuşmakla ilgilidir. Fırtına da olur, sel de, kış da gider, bahar da. Sen ahenge dahil ol, gönlünü ferah tut. Kaderde olan koşarak gelir, bahtına düşmeyecek yağmur, gönlünde bulutlanmaz. Ne yaşa bakar dert dediğin, ne de neşenin tarife sığacak sebebi vardır.

0: inan. Hep iyiye inan. Hep iyileşmeye inan. Unutma, kaderde varsa her şey kolayca mümkün olur. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: efendime söyleyeyim.
1: Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i Kibriya'nın hâbgâhıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i Âdem zâil, amandan açıldı mevcudat, çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nâbî bu dergâha, metaf-ı kutsiyandır bu segâh-ı enbiyadır bu. Nabi.

Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla

göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Cahiliye Arapları yolculuk esnasında ıssız bir vadide veya dere yatağında geceleyecekleri zaman oranın en büyük cinine sığınırlardı. Hatta her evin bir cine olduğuna inanır, cinler için kurban keserlerdi. Cinlerin yılan şekline girebildiklerine dair İslam öncesi din ve kültürlerde mevcut olan inanış cahiliye Araplarında da vardı. Onlar da yılanları cin, şeytan sanırlar, büyük bir yılan öldürdükleri zaman cinlerin intikam almasından korkarlardı. Hazreti Peygamber cinlere dair bu batıl inancı reddetti. Çünkü Kur'an'a göre cinler de akıl ve irade sahibiydiler. Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlar ve bu yüzden de sorumlu tutulmuşlardı. Tıpkı insanlar gibi cinlerin de hayırlıları, şerlileri, inançlıları, inançsızları, iyi olanları, kötü olanları vardı. Onlar da Allah'ın buyruklarına itaat veya isyan etme eğilimindeydiler ve her fani gibi ölümlüydüler. Allah Resulü bir duasında, "Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin yardımınla mücadele gücü elde ettim. Allah'ım, beni dalalet içinde bırakmandan senin yüceliğine sığınıyorum. Zira senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyecek olan dirisin. Cinler ve insanlarsa ölümlüdürler." diyerek bu gerçeği dile getirdi. Cinlere dair korku ve hurafelere dayanan inanış İslam'ın ilk dönemlerinde de görülmekteydi. Bir gün Hazreti Ayşe validemize hayır duada bulunması için bir çocuk getirdiler.
3: "Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı."
4: "Geldim ya Ayşe. Bizi kabul ettin ya. Allah senden razı olsun."
3: "Allah senden de razı olsun."
4: "Çocuğuma hayır duada bulunmanı isterim ya Ayşe."
3: "Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma."
2: Hazreti Ayşe validemiz çocuğu kucağına aldı, ona güzel sözler söyledi ve bir müddet sevdikten sonra hayır dualarda bulundu. Çocuğu tam yatağına geri yatıracakken yastığının altında bir şeyin parıldadığını fark etti. Eğildi, baktı ve genç anneye sordu.
3: "Çocuğun yastığının altında bir ustura gördüm. Neden yastığının altında bir ustura var ve bu ne anlama geliyor, söyler misin?"
4: "Çocuğu korumak için koyuyoruz o usturayı."
3: "Kimden?"
4: "Bilirsin ya Ayşe, eski adetlerimiz işte. Onlardan korumak için."
3: "Onlar? Onlar kimler?"
4: "Cinler. Cinlerden korumak için."
2: Hazreti Ayşe validemiz usturayı aldı ve attı. Sonra konuşmasına şöyle devam etti.
3: "Böyle yapmayın. Bu doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür davranışları hoş karşılamaz. O uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret eder."
2: İster cahiliyeden, isterse diğer kültürlerden gelsin, cinler hakkındaki bu tür kabul ve uygulamalar İslam'ın ruhuna ve Hazreti Peygamber'in anlayışına aykırıydı. Zira İslam her türlü batıl inanışı ve hurafeyi reddediyordu.
1: Hadislerin hikayeleri.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Ağustos 2026 Salı. Hicri takvime göre 12 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 12 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ahirette şefaat. Kur'an'da şefaat kelimesi 30 defa geçmekte olup çoğunlukla şirk inancının reddi ve tevhidin vurgulanması amacıyla kullanılmıştır. Şefaat yetkisinin sadece Allah Celle Celaluhu tarafından verilebileceği, özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve dilediği diğer peygamberler, melekler, şehitler ve bazı salih kullarının şefaat etmesine Allah'ın rıza göstereceği ayet ve hadislerden anlaşılmaktadır. İnananların bağışlanması için gerçekleşecek olan şefaat, sorumlulukları ortadan kaldıran karşılıksız bir bağışlama değildir. Bu, tıpkı günah işlemiş ancak şirke bulaşmamış kulların veya dua ve tazarruda bulunanları Allah'ın rahmet ve mağfiretiyle bağışlaması gibidir. Şefaat, salih amel işleyenlerle işlemeyenlerin eşit olduğu veya salih amel işlemeden insanların cennete girebilecekleri anlamında da değerlendirilmemelidir. Aksine İslam'da tevhid, ibadet ve salih amellerin istenilen şekilde yerine getirilmesi öngörülmüş, Allah Celle Celaluhu'nun rahmet, mağfiret ve şefaatine güvenmek gerektiğine işaret edilmiştir. Bir ayet. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisi için bir nasip olur. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, onun da buna denk bir payı olur. Allah her şeyi koruyup hakkını vermektedir. Nisa suresi 85. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanıyor. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 3. kez ev sahipliği yapacağı tarihi zirvede terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda meclisten yeni geçen yasal düzenleme, örgütün fesih ve silah bırakma süreciyle sahadaki son gelişmelerin masaya yatırılması, iç cephenin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik başlıkları detaylıca değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda örgütün silah bırakma sürecini ve teslimatı anlık takip edecek alt kurulların kurulmasıyla adli süreçleri yürütecek hukuk komisyonunun oluşturulması kararlaştırıldı. Silah bırakıp geri dönüş yapanların topluma kazandırılması amacıyla da özel bir çalışma yapıldı. Uyum sürecinde psikolog, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan bir rehabilitasyon yapısı kurulacak. Soykırımcı İsrail, Gazze'de kağıt üzerinde kalan ateşkes sürecini 315 günde 4379 kez ihlal ederken, akıl almaz bahanelerle sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Çocukların uçurduğu uçurtmaları tehdit olarak nitelendiren Siyonist rejim, Han Yunus'ta çocukların da bulunduğu kalabalığa İHA ile saldırdı. Deir el-Belah'ta ise yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara vurdu. 27 yaşındaki Muhammed Abdülnasır Ebu Esed şehit oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems mülteci kampındaki bir cami minaresine bayrak asılarak açıkça provokasyona imza atılırken, İsrail basınında yer alan son rapordaysa, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail güçlerinden 1138'inin öldüğü, 11 binden fazlasının ise yaralandığı bildirildi. Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş davası olarak bilinen ve yaklaşık 7 aydır devam eden yargılama sürecinde karar açıklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan sanık Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik suçlamalarından beraat etti. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da beraat aldılar. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyayı teşriflerinin 1501. yıl dönümü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki camilerde Mevlid-i Nebi özel programı düzenlendi. Ankara Beştepe Millet Camii, İstanbul Ayasofya-i Kebir ve Şanlıurfa Dergah Camii başta olmak üzere yurdun dört bir yanında camileri dolduran yüz binlerce vatandaş, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, Mevlid-i Şerif ve ilahiler eşliğinde saf tuttu. Başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarla Türkiye'nin birlik ve beraberliği için duaların edildiği gecede, Eskişehir'de seccadeni al gel sloganıyla açık havada, Bursa ve Malatya gibi illerde ise tarihi külliyelerde ikramlar eşliğinde manevi atmosferde buluşmalar gerçekleştirildi. Üniversite hayali kuran gençler için kayıt heyecanı dün başladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar kayıtlarını yaptırabilecek. E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta

0: Ağustos'ta üniversitelerde yüz yüze kayıt dersi 28 Ağustos'ta sona erecek. Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrenciler bir yandan da yurt başvurularını yapıyor. 40 yıllık tecrübesi ve 30 ildeki 48 yurt binasıyla Türkiye Diyanet Vakfı öğrencilere kucak açıyor. Sıcak bir yuva imkanı sunuyor. En az 2, en fazla da 6 kişilik odaların yanı sıra spor salonları, etüt sınıfları, kütüphanesi, atölyeleri ve mescitleriyle öğrencilere sosyalleşme imkanı da sunulan TDB yurtlarına başvurular başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete dair basında yer alan lüks Tokyo gezisi iddialarını yayımladığı açıklamayla yalanladı. Programın Tokyo Camii Diyanet Vakfı 10. Genel Kurul Toplantısı, Cuma Vaazı, Japon Müslümanları Derneği ve Tokyo Büyükelçiliği temaslarını içeren resmi bir çalışma ziyareti olduğu vurgulanırken, haberde iddia edilen 399,7 milyon TL'lik yolluk giderinin, Başkan Arpaguş'un şahsi seyahat maliyeti değil, yaklaşık 150 bin personeli kapsayan teşkilatın 2026 yılı ilk 6 aylık kurumsal bütçesi olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca önceki başkan Profesör Doktor Ali Erbaş hakkında Arpaguş'a atfedilen iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyunun yanlış yönlendirildiği ifade edildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleriyle, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 35, Eskişehir 34, Trabzon 28, Erzurum 30, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 28, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm. Ben tavşandan İzzet Gümüş. Torunum İzzet için gül yüzü ilahini istiyorum. Hayırlı günler hepinize de.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Merhaba, ben Nisan Urbalcıoğlu. Mustafa Cihat, Cennetin Kuşları ilahisini tüm radyo dinleyenlerine armağan ediyorum.

Ben Ankara'dan Yavuz Selim. Hasan Sağındık'tan İsmailci isimli parçayı anneme, babama, abim Ahmet Muhsin ve kardeşim Hamza Eren'e hediye etmek istiyorum.

Selamun aleyküm. Ben Konya'dan Muhammed Ferruh. Ailem için Zahid bizi tane ileme ilahisini istiyorum.

0: dur. Şuradaki her şeyi öncelikle anneme babama, sonra da canım maaşımdaki tüm sevdiklerime hediye ediyorum. Onları çok seviyorum şelaletle.
1: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

hadislerle İslam az sonra. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Gülerken

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanıyor. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 3. kez ev sahipliği yapacağı tarihi zirvede terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda meclisten yeni geçen yasal düzenleme, örgütün fesih ve silah bırakma süreciyle sahadaki son gelişmelerin masaya yatırılması, iç cephenin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik başlıkları detaylıca değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda örgütün silah bırakma sürecini ve teslimatı anlık takip edecek alt kurulların kurulmasıyla adli süreçleri yürütecek hukuk komisyonunun oluşturulması kararlaştırıldı. Silah bırakıp geri dönüş yapanların topluma kazandırılması amacıyla da özel bir çalışma yapıldı. Uyum sürecinde psikolog, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan bir rehabilitasyon yapısı kurulacak. Soykırımcı İsrail, Gazze'de kağıt üzerinde kalan ateşkes sürecini 315 günde 4379 kez ihlal ederken, akıl almaz bahanelerle sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Çocukların uçurduğu uçurtmaları tehdit olarak nitelendiren Siyonist rejim, Han Yunus'ta çocukların da bulunduğu kalabalığa İHA ile saldırdı. Deir el-Belah'ta ise yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara vurdu. 27 yaşındaki Muhammed Abdülnasır Ebu Esed şehit oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems mülteci kampındaki bir cami minaresine bayrak asılarak açıkça provokasyona imza atılırken, İsrail basınında yer alan son raporda ise Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail güçlerinden 1138'inin öldüğü, 11 binden fazlasının ise yaralandığı bildirildi. Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş davası olarak bilinen ve yaklaşık 7 aydır devam eden yargılama sürecinde karar açıklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan sanık Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik suçlamalarından beraat etti. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da beraat aldılar. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyayı teşriflerinin 1501. yıl dönümü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki camilerde Mevlid-i Nebi özel programı düzenlendi. Ankara Beştepe Millet Camii, İstanbul Ayasofya-i Kebir ve Şanlıurfa Dergah Camii başta olmak üzere yurdun dört bir yanında camileri dolduran yüz binlerce vatandaş, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, Mevlid-i Şerif ve ilahiler eşliğinde saf tuttu. Başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarla Türkiye'nin birlik ve beraberliği için duaların edildiği gecede, Eskişehir'de seccadeni al gel sloganıyla açık havada, Bursa ve Malatya gibi illerde ise tarihi külliyelerde ikramlar eşliğinde manevi atmosferde buluşmalar gerçekleştirildi. Üniversite hayali kuran gençler için kayıt heyecanı dün başladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar kayıtlarını yaptırabilecek. E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, üniversitelerde yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'ta sona erecek. Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrenciler bir yandan da yurt başvurularını yapıyor. 40 yıllık tecrübesi ve 30 ildeki 48 yurt binasıyla Türkiye Diyanet Vakfı öğrencilere kucak açıyor, sıcak bir yuva imkanı sunuyor. En az 2, en fazla da 6 kişilik odaların yanı sıra spor salonları, etüt sınıfları, kütüphanesi, atölyeleri ve mescitleriyle öğrencilere sosyalleşme imkanı da sunulan TDV yurtlarına başvurular başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete dair basında yer alan lüks Tokyo gezisi iddialarını yayınladığı açıklamayla yalanladı. Programın Tokyo Camii Diyanet Vakfı 10. Genel Kurul Toplantısı, Cuma Vaazı, Japon Müslümanları Derneği ve Tokyo Büyükelçiliği temaslarını içeren resmi bir çalışma ziyareti olduğu vurgulanırken, haberde iddia edilen 399,7 milyon TL'lik yolluk giderinin Başkan Arpaguş'un şahsi seyahat maliyeti değil, yaklaşık 150 bin personeli kapsayan teşkilatın 2026 yılı ilk 6 aylık kurumsal bütçesi olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca önceki başkan Profesör Doktor Ali Erbaş hakkında Arpaguş'a atfedilen iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyunun yanlış yönlendirildiği ifade edildi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleriyle, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek

0: Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 28, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber, duygulu ve duyarlı insan. İkinci bölüm. Resulullah'ın özelliklerini çok iyi bilen ve onun şemailini nakleden sahabilerden biri olan Hint bin Ebu Hale'nin anlattığına göre Allah Resulü rahat ve keyif ehli biri değildi. Daima kederli ve düşünceliydi. Suskun bir tabiatı vardı. Lüzumsuz yere konuşmazdı. Hind'in bu ifadeleri peygamberimizin keyfine düşkün vurdum duymaz biri olmadığını, aksine onun zengin bir duygu dünyasına sahip olması sebebiyle genellikle derin bir tefekkür içerisinde bulunduğunu ortaya koymaktadır. O hiçbir zaman kendi köşesine, köşküne çekilmemişti. Çilekeşlerin sıkıntılarını yüreğinin derinliklerinde hissetmiş, onlara sürekli sabır ve mukavemet aşılayarak ayakta kalmalarını, dirençli olmalarını sağlamıştı. Eza, cefa ve işkencenin sıradanlaştığı Mekke'de tebliğin ilk yıllarında ashabıyla birlikte o da çeşitli eziyetlere maruz kalmıştı. 2-3 yıl kadar devam eden abluka yıllarını ashabıyla birlikte göğüslemişti. Açlığı, korkuyu, hicreti ve nihayet savaşları onlarla birlikte yaşamış, Hendek'i birlikte

ölünün duygu yönünü gösteren bir başka husus da onun son derece haya sahibi olmasıydı. Onun bu yönünü Ebu Said el-Hudri şöyle tasvir etmiştir. Hazreti Peygamber örtüsüne bürünmüş bir genç kızdan daha hayalıydı. Hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman bunu yüzünden anlardık. Bazı hadiseler karşısında Hazreti Peygamber'in kızdığı, öfkelenip moralinin bozulduğu da olurdu. Sahabe çoğu zaman onun hiddetlendiğini yüzünden anlardı. Nitekim Resulullah kendisinin de bir insan olduğunu, herkes gibi kendisinin de kızabileceğini ifade etmişti. Ayrıca bu öfke halinde söz ya da davranışla karşısındaki mümini incitmesi söz konusu olduysa, bu olumsuzluklar karşısında kıyamet günü onları Allah'a yakınlaşma, arınma ve rahmet vesilesi yapması için Rabbine dua etmişti. Ancak onun dile getirdiği bu tür davranışları az sayıda ve istisnai durumlar olsa gerektir. Zira Kur'an'da Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet, bağışlanmaları için dua et buyurulmaktadır. Hazreti Peygamber kendi nefsine yönelik haksızlıklar karşısında sabrederdi. Fakat Allah ve kulların hukuku söz konusu olduğunda daha hassas davranmakta, hatta bunun korunması adına sert çıkışlar yapabilmekteydi. Bir defasında Muaz bin Cebel namaz kaldırırken Bakara suresini okumuş, namazı fazla uzatmıştı. Bundan dolayı cemaatten ayrılıp namazı tek başına kılan bir şahıs, daha sonra onu Hazreti Peygamber'e şikayet etmişti. Bunun üzerine Resulullah, "Muaz, sen insanların sabrını mı deniyorsun?" diyerek Muaz'ı sert bir şekilde uyarmıştı. Fakat burada şunu da hatırlamalıyız ki, Resul-i Ekrem'in kızması bile farklıydı. Tebük Savaşı'ndan geri kalan üç kişiden biri olan Ka'b bin Malik, savaştan dönen Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkmıştı. Savaşa katılamayışını anlatmak üzere gelmiş, ona selam vermişti. Hazreti Peygamber'le olaydan sonra ilk karşılaştığı bu anı Ka'b şöyle tasvir etmişti. "Resulullah bana kızgın bir şekilde tebessüm etti ve gel dedi. Rahmet elçisi en azılı düşmanlarına karşı bile kindar değildi. Mekke'de olsun, Medine'de olsun, hasımlarının helak olmasını değil, daima hidayete ermesini istemişti. Mekke'yi fethettiği gün, Mekkelilerden intikam almayı aklından bile geçirmedi ve onları serbest bıraktı. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre, Resulullah kendisi için hiç intikam almamıştı. Ancak Allah'ın haramları çiğnendiği zaman, bundan dolayı Allah için intikam alırdı. Allah Resulü'nün duygulu bir insan olduğunu gösteren başka bir husus da onun eşlerine karşı ilgisi ve sevgisiydi. İlk eşi olan Hazreti Hatice'ye karşı olan sevgisini onun vefatından sonra da korumuş ve hayatı boyunca onu hep hayırla yad etmişti. Sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye atılan iftira, ifk hadisesinde dilden dile dolaşan söylentilerden bir insan olarak Hazreti Peygamber de etkilenmişti. Konuyu yakın çevresiyle istişare etmiş, bir eş olarak zor ve endişeli günler geçirmişti. İsnat edilen bu çirkin suçla Hazreti Ayşe'nin hiçbir ilgisi olmadığını ise ancak inen ayetler aracılığıyla öğrenebilmişti. Israrla kendisinden çeşitli dünya malları istemelerinden dolayı eşlerine gücenen Hazreti Peygamber bir çardağa çekilmiş ve 29 gün boyunca onlardan ayrı yaşamıştı. Neticede eşlerinin dünya menfaatiyle Allah'ın rızası ve ahiret arasında tercih yapmalarını isteyen ayetlerin inmesi üzerine hanımları hatalarını anlamış, nedamet içerisinde Allah ve Resulünü tercih etmişlerdi. Diğer insanlar gibi Hazreti Peygamber de sevinir ve neşelenirdi. Ka'b bin Malik, Resulullah sevindiği zaman yüzü parlar, sanki bir ay parçası gibi olurdu. Biz onun sevincini yüzünden anlardık demektedir. Zaman zaman insanlarla ilişkilerinde mizaha yer vermekten kaçınmayan Resulullah, güzel ve düzeyli şakalar yapar ama bunları yaparken de hakikatten ayrılmamaya özen gösterir, şakasına yalan karıştırmazdı. Daha çok kelime oyunu şeklinde mecazlı, kinayeli ifadelerden oluşan ve mantığa dayanan esprilerini bazıları anlayamazken, onun bu yönünü iyi bilen bazı sahabilerse mukabil şakalar yaparlardı. Fakat Hazreti Peygamber'in bu yönünü bilmeyenler, onun şaka yaptığını görünce şaşırmışlar ve "Ey Allah'ın Resulü, sen de bizimle şakalaşıyorsun öyle mi?" demişlerdi de o, "Ama ben ancak hakikati söylerim." diyerek cevap vermişti.
Hazreti Peygamberle sahabe arasında

arasında sohbet, muhabbet ve samimi ilişkiyi anlatan Cabir bin Semure'nin belirttiğine göre, Resulullah sabah namazını kıldıktan sonra güneş yükselinceye dek namaz kıldığı yerden kalkmazdı. Ancak güneş doğduğunda kalkardı. Bu arada sahabe onunla birlikte konuşurlar, mescitte şiirler okurlar, cahiliye döneminde yaptıklarını anarlar ve gülerler, o da tebessüm ederdi. Evet, Allah Resulü de gülerdi ama kendisinden geçercesine kahkaha atmazdı. O daima güler yüzlüydü ve gülüşü de hep tebessüm şeklindeydi. Hatta bazı sahabiler, Resul-i Ekrem'in çeşitli vesilelerle biraz fazlaca gülümsedikleri anları, o kadar ki azı dişleri gözüktü şeklinde tasvir etmekteydiler. Efendimiz'i en yakınından tanıyan Hazreti Ayşe, onun gülümsemesini şöyle anlatır. Ben Resulullah'ın küçük dili görünecek kadar güldüğünü görmedim. O yalnızca tebessüm ederdi. Hazreti Peygamber'in hayatından aktarılan bu kesitler açıkça göstermektedir ki, bir beşer olan Allah Resulü, duyguları olan her insan gibi davranmış ve çeşitli durumlarda farklı duygusal tepkiler vermiştir. Resulullah'ın hangi durumlarda endişe ve korku duyduğu, hangi durumlarda sıkıntıya düştüğü ve bu tür durumlarda Müslümanlar için nasıl bir örneklik sergilediği önem arz etmektedir. Rahmet peygamberi bir erkek, bir eş, bir lider ve nihayet bir peygamber olmasına rağmen yaşadığı olaylar karşısında gayet tabii olarak hissettiği samimi duygularını çevresinden gizlememiş, aksine sağlıklı bir duygu dünyasına sahip olmak ve duygularına hakim olma konusunda onlara örnek olmuştur. Bu vesilelerle o, inananlara olumlu ve olumsuz duygular karşısında nasıl tavır takınacaklarına dair rehberlik yapmıştır. Verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere, sevgili peygamberimiz duygularını bastırmamaktadır. Hissettiklerini dışa yansıtmaktan, hatta uygun bir şekilde yaşamaktan ve bunu da çevresindekilerle paylaşmaktan çekinmemektedir. Özellikle erkekler ağlamaz gibi söylemlerin yaygın olduğu kültürümüzde, çoğu zaman insanlar tabii duygularını bastırmaya zorlanmaktadır. Bastırılan duygularsa zaman içerisinde ya beklenmedik bir şekilde açığa çıkarak bir takım problemlere yol açmakta yahut çeşitli ruhsal rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Halbuki anılan bu tavırlarıyla Efendimiz duygularını bastırmayı değil, denetim altına almayı, duygusal ve aşırı tepkiler vermeyi değil, duyarlı duruşlar sergilemeyi tercih etmektedir. Rahmet peygamberi her yönüyle olduğu gibi, duygu yönü ve duyarlılığıyla da Müslümanlara örnek ve rehber olmuştur.

0: 90. bölüm. Ağanın işini yapmak.
1: Yarım saattir dışarıda bekliyorum.
2: Daha hazırlanamadınız mı siz?
3: Ben de biraz çabuk olalım diyorum ama koca nineler çok yavaş hareket ediyor.
4: Koca ninelermiş. Ben senin ablan yaşındayım ayol. Kızım sen de gülüp durmasana, sinirlerim zaten tepemde.
5: Tamam koca nine.
4: Bak hala.
6: Şerife sen de çok abartıyorsun ama.
4: Hadi Maria neyse de buna ne oluyor anne?
5: Sen benim sözüme mi alındın Şerife Sultan?
4: Alındım ya, sen söyleme bari.
5: Neyi?
4: O şeyi işte.
3: Hadi ama koca nineler.
4: İşte böyle söyleme. Anne sen bari gülme.
7: Hoş geldin Maria kızım.
3: Hoş bulduk Mahir dede.
7: Tahsin. Ben de seni dükkanda sanıyordum.
8: Baba, birazdan dükkana geçeceğim. Tabii ki hanımları halk eğitim merkezine bırakabilirsem.
7: Ayşe Hanım, örgü kursuna mı gidiyorsun?
6: En hızlı örgü yarışması varmış da. Bu yarışmaya Şerife de katılacak. Gelinime moral vermek için gidiyorum.
7: Aa, Şerife bu konuda çok iyidir. Evelallah ilk üçe girer.
4: Ay, senden bunları duymak beni çok mutlu etti baba. Sağ olasın, var olasın.
8: İstersen seni de çarşıya bırakabilirim.
7: Yok yok, siz gidin. Ben Mutlu'yla kümesi onaracağım.
8: Öyleyse size kolay gelsin. Hanım, ben arabayı çalıştırıyorum.
3: Hadi koca nineler.
4: Bak hala koca nineler diyor ya.

0: Dede, bu kadar tahta yeter mi?
1: Yeter yetmezsin ama çivi kutusu neredeydi?
0: İşte şurada, hemen sağında. Dede.
1: Efendim?
0: Gördüğüm kadarıyla kümesimiz sapasağlam. E'si durduk yere kümesi niye onarıyoruz ki?
1: Tabii ki merhametimiz ağır bastığı için.
0: Anlamadım.
1: Bak kümesin üstündeki boşlukları görüyor musun?
0: Evet, şurada bir parmak girecek kadar bir açıklık görüyorum.
1: İşte o açıklık kümes boyunca devam ediyor.
0: Buradan bakınca öyle görünüyor.
1: Soğuk hava kümesin içine oradan giriyor yavrum. Biz sıcak evimizde rahat rahat otururken, çayımızı kahvemizi keyifle yudumlarken tavuklar burada üşüsünler mi?
0: Üşümesinler tabii.
1: Öyleyse tutuver tahtanın ucunda, bir an önce şu açıklığı kapatalım.

0: kümesin alt kısmında. Bak.
1: O halde oraya da birkaç tane çivi çakalım.
0: Yarın arkadaşım Yakup'un doğum günü var da ona nasıl bir hediye alacağıma hala karar veremedim. Hediye seçmek de ne zor işmiş ya.
1: Arkadaşına kitap alabilirsin.
0: Bir önceki doğum gününde kitap almıştım zaten.
1: Öyleyse ona bir saat al.
0: Olabilir. Zaten Yakup'un zamanla ilgili bir problemi var.
1: Nasıl bir problemmiş bu?
0: Yakup okula da başka bir yere de vaktinde yetişemiyor dedi. Belki bir kol saati olursa zamanı doğru kullanabilir.
1: İyi de zamanı doğru kullanmak için bir kol saati yetmez ki.
0: O zaman ben de ona iki tane kol saati alırım.
1: İlahi torunum, güldürdün beni. İki değil, 10 saat daha alsan yine yetmez.
0: Niye ki?
1: Çünkü zamanı doğru kullanmak ancak planlı ve programlı yaşamakla mümkündür de o yüzden.
0: Peki şimdi ben ne yapacağım?
1: Önce hediyeni alıp arkadaşının evine gidersin. Sonra ona zaman planlamasında yardımcı olmak istiyorsan...
0: Elbette istiyorum.
1: O halde kendin planlı programlı yaşamaya gayret etmelisin. Hem böylelikle arkadaşına da güzel bir örnek olursun.
0: Ona bir şey söyleme diyorsun yani.
1: Şu tahtayı uzatır mısın bana?
0: Bunu mu?
1: Hayır, küçük olanı.
0: Bunu mu?
1: Bunu da şu aralığa koyduğumuzda... Bu iş tamamdır.
0: Dede, bana bir cevap vermedin hala.
1: Bak Mutlu, günümüzde pek çok insan birilerine bir şeyler söylüyor. Ama ilmiyle amel eden insanların sayısı o kadar azaldı ki... Halbuki önemli olan uygulamaktır. Eğer sen Yakup'la bir yerde buluşacağın zaman buluşma yerine vaktinde gidersen... ona bir söz verdiğin zaman da sözünde durursan... bu davranışın arkadaşın için yeterli olur mesela.
0: Bu söylediklerini yapmayıp da sadece ona zamanı doğru kullanmalısın dersem... o zaman da boş konuşmuş olurum.
1: Aferin sana. Sen zeki bir çocuksun. Ablan arıyor.
2: Dede, yarışma bitti.
1: Öyle mi?
0: Kim kazandı?
2: Birinciliği ismini unuttuğum bir abla kazandı ama 55 kişinin içinde annem ikinci oldu.
1: Ben size söylemiştim anneniz ilk üçe girer diye.
0: Annem ödül olarak bir şey kazandı mı?
2: Evet, bir dikiş makinesiyle duvar saati kazandı. Ödül töreni başlamak üzere, ben kapatıyorum.
0: Dede, annemin kazanmış olduğu o saati benim odamın duvarına asmak istiyorum.
1: Niye ki?
0: Tabii Yakup'la bir yerde buluşacağım zaman buluşma yerine vaktinde yetişebilmek için. Dahası planlı ve programlı yaşayabilmek için.
1: Önce bizimkiler eve dönsünler, sonra o dediğine bakarız. Ama şimdi bu ağanın işini yapmalıyız.
0: Peki bu ağanın işi nedir?
1: Şu artan tahta parçalarını depoya götürmektir yavrum.
0: Ben onların hepsini kucağıma aldım bile.
1: Ben de şu çekildiği yerden alayım.
3: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hastaneye yollayın.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

Hüsnü Hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. Hı-hı, gerek yok. Omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki, orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış. Tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyeti

Hürriyet sevdası şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo sever.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanıyor. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 3. kez ev sahipliği yapacağı tarihi zirvede, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda meclisten yeni geçen yasal düzenleme, örgütün fesih ve silah bırakma süreciyle sahadaki son gelişmelerin masaya yatırılması, iç cephenin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik başlıkları detaylıca değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda örgütün silah bırakma sürecini ve teslimatı anlık takip edecek alt kurulların kurulmasıyla adli süreçleri yürütecek hukuk komisyonunun oluşturulması kararlaştırıldı. Silah bırakıp geri dönüş yapanların topluma kazandırılması amacıyla da özel bir çalışma yapıldı. Uyum sürecinde psikolog, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan bir rehabilitasyon yapısı kurulacak. Soykırımcı İsrail, Gazze'de kağıt üzerinde kalan ateşkes sürecini 315 günde 4379 kez ihlal ederken, akıl almaz bahanelerle sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Çocukların uçurduğu uçurtmaları tehdit olarak nitelendiren Siyonist rejim, Han Yunus'ta çocukların da bulunduğu kalabalığa İHA ile saldırdı. Deir el-Belah'ta ise yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara vurdu. 27 yaşındaki Muhammed Abdülnasır Ebu Esed şehit oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems mülteci kampındaki bir cami minaresine bayrak asılarak açıkça provokasyona imza atılırken, İsrail basınında yer alan son raporda ise Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail güçlerinden 1138'inin öldüğü, 11 binden fazlasının ise yaralandığı bildirildi. Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş davası olarak bilinen ve yaklaşık 7 aydır devam eden yargılama sürecinde karar açıklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan sanık Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik suçlamalarından beraat etti. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da beraat aldılar. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyayı teşriflerinin 1501. yıl dönümü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki camilerde Mevlid-i Nebi özel programı düzenlendi. Ankara Beştepe Millet Camii, İstanbul Ayasofya-i Kebir ve Şanlıurfa Dergah Camii başta olmak üzere yurdun dört bir yanında camileri dolduran yüz binlerce vatandaş, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, Mevlid-i Şerif ve ilahiler eşliğinde saf tuttu. Başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarla Türkiye'nin birlik ve beraberliği için duaların edildiği gecede, Eskişehir'de seccadeni al gel sloganıyla açık havada, Bursa ve Malatya gibi illerde ise tarihi külliyelerde ikramlar eşliğinde manevi atmosferde buluşmalar gerçekleştirildi. Üniversite hayali kuran gençler için kayıt heyecanı dün başladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar kayıtlarını yaptırabilecek. E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, üniversitelerde yüz yüze kayıtlar ise 28 Ağustos'ta sona erecek. Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrenciler bir yandan da yurt başvurularını yapıyor. 40 yıllık tecrübesi ve 30 ildeki 48 yurt binasıyla Türkiye Diyanet Vakfı öğrencilere kucak açıyor, sıcak bir yuva imkanı sunuyor. en az 2, en fazla da 6 kişilik odaların yanı sıra spor salonları, etüt sınıfları, kütüphanesi, atölyeleri ve mescitleriyle öğrencilere sosyalleşme imkanı da sunulan TDB yurtlarına başvurular başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete dair basında yer alan lüks Tokyo gezisi iddialarını yayınladığı açıklamayla yalanladı. Programın Tokyo Camii Diyanet

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi!

Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanıyor. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 3. kez ev sahipliği yapacağı tarihi zirvede terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda meclisten yeni geçen yasal düzenleme, örgütün fesih ve silah bırakma süreciyle sahadaki son gelişmelerin masaya yatırılması, iç cephenin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik başlıkları detaylıca değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda örgütün silah bırakma sürecini ve teslimatı anlık takip edecek alt kurulların kurulmasıyla adli süreçleri yürütecek hukuk komisyonunun oluşturulması kararlaştırıldı. Silah bırakıp geri dönüş yapanların topluma kazandırılması amacıyla da özel bir çalışma yapıldı. Uyum sürecinde psikolog, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan bir rehabilitasyon yapısı kurulacak. Soykırımcı İsrail, Gazze'de kağıt üzerinde kalan ateşkes sürecini 315 günde 4379 kez ihlal ederken, akıl almaz bahanelerle sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Çocukların uçurduğu uçurtmaları tehdit olarak nitelendiren Siyonist rejim, Han Yunus'ta çocukların da bulunduğu kalabalığa İHA ile saldırdı. Deir el-Belah'ta ise yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara vurdu. 27 yaşındaki Muhammed Abdülnasır Ebu Esed şehit oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems mülteci kampındaki bir cami minaresine bayrak asılarak açıkça provokasyona imza atılırken, İsrail basınında yer alan son raporda ise Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail güçlerinden 1138'inin öldüğü, 11 binden fazlasının ise yaralandığı bildirildi. Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş davası olarak bilinen ve yaklaşık 7 aydır devam eden yargılama sürecinde karar açıklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan sanık Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik suçlamalarından beraat etti. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da beraat aldılar. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyayı teşriflerinin 1501. yıl dönümü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki camilerde Mevlid-i Nebi özel

0: programı düzenlendi. Ankara Beştepe Millet Camii, İstanbul Ayasofya-i Kebir ve Şanlıurfa Dergah Camii başta olmak üzere yurdun dört bir yanında camileri dolduran yüz binlerce vatandaş, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, Mevlid-i Şerif ve ilahiler eşliğinde saf tuttu. Başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarla Türkiye'nin birlik ve beraberliği için duaların edildiği gecede, Eskişehir'de seccadeni al gel sloganıyla açık havada, Bursa ve Malatya gibi illerde ise tarihi külliyelerde ikramlar eşliğinde manevi atmosferde buluşmalar gerçekleştirildi. Üniversite hayali kuran gençler için kayıt heyecanı dün başladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar kayıtlarını yaptırabilecek. E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, üniversitelerde yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'ta sona erecek. Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrenciler bir yandan da yurt başvurularını yapıyor. 40 yıllık tecrübesi ve 30 ildeki 48 yurt binasıyla Türkiye Diyanet Vakfı öğrencilere kucak açıyor, sıcak bir yuva imkanı sunuyor. En az 2, en fazla da 6 kişilik odaların yanı sıra spor salonları, etüt sınıfları, kütüphanesi, atölyeleri ve mescitleriyle öğrencilere sosyalleşme imkanı da sunulan TDV yurtlarına başvurular başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete dair basında yer alan lüks Tokyo gezisi iddialarını yayınladığı açıklamayla yalanladı. Programın Tokyo Camii Diyanet Vakfı 10. Genel Kurul Toplantısı, Cuma Vaazı, Japon Müslümanları Derneği ve Tokyo Büyükelçiliği temaslarını içeren resmi bir çalışma ziyareti olduğu vurgulanırken, haberde iddia edilen 399,7 milyon TL'lik yolluk giderinin, Başkan Arpaguş'un şahsi seyahat maliyeti değil, yaklaşık 150 bin personeli kapsayan teşkilatın 2026 yılı ilk 6 aylık kurumsal bütçesi olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca önceki başkan Profesör Doktor Ali Erbaş hakkında Arpaguş'a atfedilen iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyunun yanlış yönlendirildiği ifade edildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleriyle, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 35, Eskişehir 34, Trabzon 28, Erzurum 30, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 28, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.

Efendim Diyanet Radyo'da Günliyaz programında sizlerle birlikteyiz bir haftalık aranın ardından. Efendim bizler yine Günliyaz programında birbirinden kıymetli bestekarlarımızı, güftekarlarımızı programımıza manen de olsa konuk edeceğiz. Onların hayat hikayesi.

0: eserlerini, efendime söyleyeyim eserlerinden önemli notları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kıymetli sazendelerimiz var bu güzel eserleri sizlere ulaştıracak, icra edecek olan. Kanunda Emin Bayram'ı dinleyeceğiz, cello'da Yiğit Ateş, ud'da Hüseyin Yıldır. Sesimizi sizlere Yiğit Deniz Şahin ulaştıracak. Programımızı sizlere Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Kendilerinin de selamlarını sizlere iletiyoruz. Ve ben İbrahim Bildir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Salatü selam alemlere rahmet Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Akşamınız güzel olsun diyorum efendim. Bestelerimiz gül koksun. Güftelerimiz niyaza dursun. Sohbetimiz gül niyaz olsun. Hoş geldiniz ve o güzel icrasıyla Doktor Agah Terzi de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz üstadım.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İbrahim'cim.
0: Başta söylemiştim. Yine hatırlatalım, siz de değindiniz. Gül niyaz programımızda biz birbirinden kıymetli ezgilere, ilahilere, eserlere yer veriyoruz. O kadim musiki mirasımızın buralara kadar getirdiği birbirinden önemli mirasımızı kıymetli dinleyenlerimizle buluşturmak, onlara ulaştırmak amacımız gün yaz programında. Bu doğrultuda bestekarlarımızı radyomuza konuk ediyoruz dersek herhalde abartmış olmayız. Onların hayat hikayelerini anlatıyoruz. Bu bölümde de Tahir Karagöz üstadımızı konu edineceğiz, onu konuşacağız. Konuşmadan önce hemen kıymetli bestekarımızdan bir eser, bir ilahi sizden dinlesek.
1: Tabii ki çok sevilen, bilinen bir ilahidir. Hatta ilk böyle meşke başlarken talebelere rast makamında eğitici olsun diye bu eserle başlanılır. İlim, ilim bilmektir. Yunus Emre güftesi rast makamında bir ilahi. Bunu seslendirelim.
0: Buyurunuz üstadım.

0: uzak dur. Geçmiş günahların için tövbe edip kendini düzelt. Yoksa hiç ummadığın anda rezil olabilirsin. Dünyanın rezilliği ifadesinin kapsamına namerde muhtaç olmak da girer. İnsanın maddeten ve bedenen namert kimselere muhtaç olması da büyük sıkıntıdır. Bu duada bundan da Allah'a sığınma söz konusudur. 3. Ahiret azabından korunmak. İşte en önemli madde. Sonsuz hayatımızda kurtuluşa ermek. Kurtulmak için önce azaptan emin olmak gerekir. Azaptan emin olmadıkça nimete nail olamayız. Gördüğünüz üzere Allah Resulü şu kısacık duasında dünyadaki işlerimizle başlayıp ahiretteki halimizle sonlandırdı. Hem dünyayı hem de ahireti bir duada tek cümlede birleştirdi. Duamız: Allah'ım, bütün işlerimizin sonunu güzel eyle ve bizleri dünyanın rezilliğinden ve ahiretin azabından koru.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Sabır kuşu bütün kuşlardan daha hayırlı uçar. Cenab-ı Hak yüz binlerce faydalı deva yarattı. Fakat insanoğlu sabır gibi faydalı bir deva görmedi. Ama dikkatli ol. Kolay bir iş senin sabırsızlığın yüzünden zorlaşabilir. Merak ettiğin, arzu ettiğin şeyi çok sormadıkça, düşünmedikçe o şey sana daha çabuk ulaşır. Ey aziz dost, iyi bil ki sabır acıdır fakat meyvesi tatlı. Sabır her yerde insana sığınak olur. Her gamı, her kederi giderir. Sabret. Zira sabırla güçlük kalkar ve sabır ferahlığın anahtarı oluverir. Sabır Hakk'ın adıyla beraber geçiyor. Vel Asr suresinin sonunu oku da gör. Cenab-ı Hak yüz binlerce kimya yarattı ama sabır kimyasına benzer var mı?

Hüsnü Hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. Hı-hı, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirüpa, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz

0: Gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı. Deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış. Tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı. gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey. Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemez.

Kristin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ahlat'ın Anadolu'nun giriş kapısı ve milletin tapu senedi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörden arındırılmış bir Türkiye hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, kardeşlik, huzur ve istikrar ikliminin güçlenmesiyle yeni bir dönemin kapılarının açılacağını ifade etti. Coğrafyayı istikrarsızlaştırmak isteyen kan tüccarlarına karşı kenetlenme çağrısı yapan Erdoğan, Türkiye yüzyılı vurgusuyla kazananın 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti ve insanlık cephesi olacağını ifade etti. Soykırımcı İsrail, Gazze'de kağıt üzerinde kalan ateşkes sürecini 315 günde 4379 kez ihlal ederken, akıl almaz bahanelerle sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Çocukların uçurduğu uçurtmaları tehdit olarak nitelendiren Siyonist rejim, Han Yunus'ta çocukların da bulunduğu kalabalığa İHA ile saldırdı. Deir el-Belah'ta ise yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara vurdu. 27 yaşındaki Muhammed Abdülnasır Ebu Esed şehit oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems mülteci kampındaki bir cami minaresine bayrak asılarak açıkça provokasyona imza atılırken, İsrail basınında yer alan son raporda ise Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail güçlerinden 1138'inin öldüğü, 11 binden fazlasının ise yaralandığı bildirildi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyayı teşriflerinin 1501. yıl dönümü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki camilerde Mevlid-i Nebi özel programı düzenlendi. Ankara Beştepe Millet Camii, İstanbul Ayasofya-i Kebir ve Şanlıurfa Dergah Camii başta olmak üzere yurdun dört bir yanında camileri dolduran yüz binlerce vatandaş, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, Mevlid-i Şerif ve ilahiler eşliğinde saf tuttu. Başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarla Türkiye'nin birlik ve beraberliği için duaların edildiği gecede, Eskişehir'de seccadeni al gel sloganıyla açık havada, Bursa ve Malatya gibi illerde ise tarihi külliyelerde ikramlar eşliğinde manevi atmosferde buluşmalar gerçekleştirildi. Üniversite hayali

0: Kur'an gençler için kayıt heyecanı dün başladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar kayıtlarını yaptırabilecek. E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, üniversitelerde yüz yüze kayıtlar ise 28 Ağustos'ta sona erecek. Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrenciler bir yandan da yurt başvurularını yapıyor. 40 yıllık tecrübesi ve 30 ildeki 48 yurt binasıyla Türkiye Diyanet Vakfı öğrencilere kucak açıyor. Sıcak bir yuva imkanı sunuyor. En az 2, en fazla da 6 kişilik odaların yanı sıra spor salonları, etüt sınıfları, kütüphanesi, atölyeleri ve mescitleriyle öğrencilere sosyalleşme imkanı da sunulan TDV yurtlarına başvurular başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete dair basında yer alan lüks Tokyo gezisi iddialarını yayımladığı açıklamayla yalanladı. Programın Tokyo Camii Diyanet Vakfı 10. Genel Kurul Toplantısı, Cuma Vaazı, Japon Müslümanları Derneği ve Tokyo Büyükelçiliği temaslarını içeren resmi bir çalışma ziyareti olduğu vurgulanırken, haberde iddia edilen 399,7 milyon TL'lik yolluk giderinin Başkan Arpaguş'un şahsi seyahat maliyeti değil, yaklaşık 150 bin personeli kapsayan teşkilatın 2026 yılı ilk 6 aylık kurumsal bütçesi olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca önceki başkan Profesör Doktor Ali Erbaş hakkında Arpaguş'a atfedilen iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyunun yanlış yönlendirildiği ifade edildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 35, Eskişehir 34, Trabzon 28, Erzurum 30, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 28, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte Antalya'ya doğru yola çıkıyoruz. Muratpaşa Camii Şerifi bizleri bekliyor. Kıymetli dostlar, Antalya kale dışında yer alan Camii Şerif, Karaman Beylerbeyi Muratpaşa tarafından Hicri 978 yılında yaptırılmış. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde bulunan 982 Cemaziyel Evvel tarihli vakfiyesinden bir de imaretinin olduğunu anlıyoruz efendim. Ayrıca Camii Şerif'in yakınında Bekir Efendi tarafından kurulmuş bir medresenin bulunduğu bilinmekte. Merhum Evliya Çelebi Hazretleri aynı adı taşıyan bir hanın da vaktiyle mevcut olduğunu belirtiyor seyahatnamesinde. Kıymetli dostlar, Camii Şerif 1960 yılında esaslı bir tamir görmüş. İmaret, medrese ve hansa günümüze maalesef ulaşamamış. Asırlık çınar ağaçlarının bulunduğu geniş bir bahçe içinde Camii Şerif yaklaşık 20 metreye 20 metre ebadında kesme taş malzeme ile inşa edilmiş. Önde bulunan 3 birimli son cemaat yeri cephede 2 renkli taşla örülü sivri kemerli açıklıklara sahip.

0: temeller biri mukarnaslı, diğer üçü akantus yapraklı devşirme başlıkları olan sütunlara oturtulmuş. Birimlerin üzeri pandatiflerle geçişi sağlanan kubbelerle örtülü. Mihrap ekseninde yer alan ve silmelere oturtulmuş dikdörtgen bir çerçeveyle sınırlanan kapı basık kemerli açıklığa sahip. Üstte mevcut sülüs hatlı, üç satır halinde düzenlenmiş kitabe inşa tarihini vermekte. Kapının iki yanında sivri kemerli alınlıklı dikdörtgen açıklıklı birer pencere ile küçük mihrap nişleri yer almakta. Mihrap nişlerinden soldaki mukarnaslı, sağdaki süslemesiz. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in harimi iki sıra pencere ile aydınlanmakta. Altta sivri kemerli alınlıklı ve dikdörtgen açıklıklı ikişer pencere, üstte sivri kemerli iki pencere ile bunların ortasında birer yuvarlak pencere bulunmakta. Harimin üzeri dıştan sekizgen kasnaklı ve kurşun kaplı kubbeyle örtülü ve kubbeye geçiş tromplarla sağlanmış. Harimin kuzeyde derin ve yüksek tutulmuş büyük bir sivri kemerle biraz genişletildiğini görüyoruz. Burada yer alan ahşap mahfil, önde dört ahşap üzerindeki kemerlere oturtulmakta. Mermer mihrap ve minber oldukça sade. Mihrap zikzaklı bir bordürle çevrelenmiş. Yarım daire şeklindeki nişin köşelerinde yer alan sütunçeler mukarnaslı başlıklara sahip. Minberin korkuluk levhaları ve yan aynaları düz ve süslemesiz. Kapısı üzerinde mukarnaslı bir taç yer almakta. Önde iki zarif sütuna, arkada duvardaki konsollara oturan köşk kısmı, iki renkli taştan sivri kemerli açıklıklı ve sivri kubbemsi külahla örtülü. Yapıda son cemaat yerindeki kubbe ve pandatifler, harimde kubbenin içi, tromplar, pandatifler ve üst sıra pencere çevreleri, girift bitkisel kompozisyonlu kalem işleriyle süslü. Ayrıca duvarların üst kısmında mekanı dolanan bir kitabe kuşağı bulunmakta. Kalem işlerinin son yıllarda yapılan tamirlerde yenilendiğini anlıyoruz. Harimde doğu, batı ve güney yönünde yer alan pencerelerin alınlıkları çini kaplı. Sır altı tekniğinde imal edilen bu çini alınlıklarda oranlar bozuk olup üç farklı kompozisyon ikişer defa tekrar edilmiş. Alınlıklardan dört tanesi yazılı ve bitkisel süslemeli. Diğer ikisi yazısız ve tamamen bitkisel süslemeli. Kıymetli dostlar, kuzeybatı köşesinde yer alan minareye son cemaat yerinden dikdörtgen açıklıklı bir kapı ile ulaşılmakta. 1913 ve 1914 yılında inşa edilen minare kesme taştan silindirik gövdeli, iki şerefeli ve kurşun külahlı. Eski minarenin ise tek şerefeli olduğu bilinmekte. Cami-i Şerif'in kuzeyindeki şadırvan, baklavalı başlıklı 8 mermer sütunun taşıdığı kurşun kaplı geniş saçaklı ve primidal çatıyla örtülü olup mermerden sekizgen su haznesine sahip. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle Antalya Muratpaşa Cami-i Şerif'ini ziyaret ettik. Cami-i Şerif'in banisi Karaman Beylerbeyi Murat Paşa'ya rahmet diliyor ve sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur. Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

Efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun, sorarlarsa niçin mestsin Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

0: Günün Duası.
1: Efendimiz sevgili kızı Fatıma'ya akşam sabah şöyle dua etmesini tavsiye etmişti. Ey diri olan Allah'ım, ey zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım, rahmetinle senden yardım istiyorum. Bütün işlerimi ıslah eyle. Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsimle baş başa bırakma.

0: Hazreti Peygamber'in hizmetçisi ve Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.
1: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da. Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
3: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo sever.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ahlat'ın Anadolu'nun giriş kapısı ve milletin tapu senedi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörden arındırılmış bir Türkiye hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, kardeşlik, huzur ve istikrar ikliminin güçlenmesiyle yeni bir dönemin kapılarının açılacağını ifade etti. Coğrafyayı istikrarsızlaştırmak isteyen kan tüccarlarına karşı kenetlenme çağrısı yapan Erdoğan, Türkiye yüzyılı vurgusuyla kazananın 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti ve insanlık cephesi olacağını ifade etti. Soykırımcı İsrail, Gazze'de kağıt üzerinde kalan ateşkes sürecini 315 günde 4379 kez ihlal ederken, akıl almaz bahanelerle sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Çocukların uçurduğu uçurtmaları tehdit olarak nitelendiren Siyonist rejim, Han Yunus'ta çocukların da bulunduğu kalabalığa İHA ile saldırdı. Deir el-Belah'ta ise yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara vurdu. 27 yaşındaki Muhammed Abdülnasır Ebu Esed şehit oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems mülteci kampındaki bir cami minaresine bayrak asılarak açıkça provokasyona imza atılırken, İsrail basınında yer alan son raporda ise Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail güçlerinden 1138'inin öldüğü, 11 binden fazlasının ise yaralandığı bildirildi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyayı teşriflerinin 1501. yıl dönümü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki camilerde Mevlid-i Nebi özel programı düzenlendi. Ankara Beştepe Millet Camii, İstanbul Ayasofya-i Kebir ve Şanlıurfa Dergah Camii başta olmak üzere yurdun dört bir yanında camileri dolduran yüz binlerce vatandaş, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, Mevlid-i Şerif ve ilahiler eşliğinde saf tuttu. Başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarla Türkiye'nin birlik ve beraberliği için duaların edildiği gecede, Eskişehir'de seccadeni al gel sloganıyla açık havada, Bursa ve Malatya gibi illerde ise tarihi külliyelerde ikramlar eşliğinde manevi atmosferde buluşmalar gerçekleştirildi. Üniversite hayali kuran gençler için kayıt heyecanı dün başladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar kayıtlarını yaptırabilecek. E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, üniversitelerde yüz yüze kayıtlar ise 28 Ağustos'ta sona erecek. Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrenciler bir yandan da yurt başvurularını yapıyor. 40 yıllık tecrübesi ve 30 ildeki 48 yurt binasıyla Türkiye Diyanet Vakfı öğrencilere kucak açıyor, sıcak bir yuva imkanı sunuyor. En az 2, en fazla da 6 kişilik odaların yanı sıra spor salonları, etüt sınıfları, kütüphanesi, atölyeleri ve mescitleriyle öğrencilere sosyalleşme imkanı da sunulan TDV yurtlarına başvurular başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete dair basında yer alan lüks Tokyo gezisi iddialarını yayımladığı açıklamayla yalanladı. Programın Tokyo Camii Diyanet Vakfı 10. Genel Kurul Toplantısı, Cuma Vaazı, Japon Müslümanları Derneği ve Tokyo Büyükelçiliği temaslarını içeren resmi bir çalışma ziyareti olduğu vurgulanırken, haberde iddia edilen 399,7 milyon TL'lik yolluk giderinin Başkan Arpaguş'un şahsi seyahat maliyeti değil, yaklaşık 150 bin personeli kapsayan teşkilatın 2026 yılı ilk 6 aylık kurumsal bütçesi olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca önceki başkan Profesör Doktor Ali Erbaş hakkında Arpaguş'a atfedilen iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyunun yanlış yönlendirildiği ifade edildi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 35, Eskişehir 34, Trabzon 28, Erzurum 30, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 28, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

kıymetten düşer mi hiç? Kıymet görmese de kıymetli olan. Sen kendine değer kat, kendini değerli kılacak işlere el at. Adam sendecilere asma kulak. Kıymetli kılan nedir kişiyi? Kazandığı şey mi? Dünyalık adına sahiplendikleri mi? Saymaktan keyif alıp biriktirdikleri mi? Talip olduğu makamın ona getirileri mi? İnsanın kıymeti neyledir? Göz kamaştıran giysilerinde mi? En gözde yerde ikame edilmiş meskenlerinde mi? Yoksa kendisinin hiç dahli olmadığı fiziğinde mi? İnsanı kıymetli kılan nedir? Bir tatlı dilindedir. Yüzünde açan tebessümündedir. Her şeye rağmen sevgisindedir. Gönülden gönüle akan muhabbetinde, sohbetindedir. Ona güvendiğinde sana emniyet telkin edebilmesindedir. Sevdiğini Allah için sevmesindedir. Kabir kapısının arkasındaki alem için dost edinmesidir. Duasında dostunu da zikretmesindedir. Onun iyiliğini ve hayrını kerim olan Allah'tan dilemesidir. Endişe ettiği kadar kendinden, kendi akıbetinden, aynı endişeyle Mevlasına yalvarıp dostu adına da halini arz etmesidir. İnsanın kıymeti neyledir? Canın küçüğü büyüğü olmadan her cana değer vermesindedir. Vefasındadır kıymeti insanın. Aramasa da sormasa da niceleri, mevzu etmeyip arayıp sormasındadır kıymeti. Şikayete müracaat etmeden, yaptığı iyiliği nazara vermeden, hayır hahlığa devam.

0: damdadır kıymeti. Ve kıymetten düşse de nicelerinin nazarında, kıymet bilen Mevla'ya gönül vermesindedir kıymeti.
1: Önce insanız. Hazırlayan ve sunan Halil Yıldırım.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsanın ibadetten zevk alması için hevesin kafasını iyice ezmesi gerekir. Nefsine kapılan kişi ibadetini tam yapamaz. İnsanın hevesleri ve nefsi dinin en büyük düşmanıdır. Bu ikisi ibadet etmek isteyen kulu yolundan saptırır. İnsan nefsine kapılırsa onun tutsağı olur. Heveslerinin etkisinde kalma. Akılla karar ver. Beden baş kaldırırsa ona bilgiyle hakim olmaya çalış.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Herkese hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek. Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programımızla yeniden birlikteyiz. Geçen bölümümüzde şunu konuşmuştuk. Çocuk duygusunu düzenleyebilen bir yetişkinden öğrenir. Bugün bir adım daha ileri gidiyoruz. Ebeveynin davranışı çocuğun kişilik gelişimini nasıl şekillendirir? Çocuklar sözlerle değil davranışlarla büyür. Duyduklarını değil gördüklerini tekrar ederler. Biz nasıl davranıyorsak çocuğumuzun iç sesi de öyle oluşur. Bizim öfkemiz onun korkusuna dönüşebilir. Bizim sabrımız onun güvenine dönüşebilir. Bizim kararlılığımız onun sınır duygusuna dönüşebilir. Biz ne söylersek söyleyelim, önce konuşan bedenimizdir. Yani davranışlarımız. Çocuğun aklı gözündedir der İbn Haldun. Çocuğun yanında bir yetişkinin yüz ifadesi bile çocuğa bir mesajdır. Kaşlarımızı çatmamız çocuğa yanlış yaptın demektir. Gözlerimizi devirmemiz senden yoruldum mesajını verebilir. Sakin bir bakış ise buradayım, benimle güvendesin der. Bunların fark edilmediğini sanırız. Ama çocuk hemen fark eder ve içselleştirir. Çünkü çocuklar kelimelerden önce bedeni okur. Bir anne çocuğuna neden böyle yaptın, kaç kere söyledim dediğinde çocuğun içinde küçük bir ses oluşur. Ben galiba hep yanlış yapıyorum. Fakat anne şöyle dediğinde neler oldu anlatır mısın? Sorun her neyse sen çözebilirsin, üstesinden gelebilirsin veya gücünün yetmediği bir şey ise birlikte çözebiliriz. Bu defa çocuğun içinde başka bir ses duyulur. Ben zorlanınca yanımda biri var. Ben yapamayınca yargılanmayacağım. Böylece bizim dış sesimiz çocuğun iç sesi olur. Bazen de iyi niyetle yaptığımız uyarılar çocuğun iç dünyasında ağır bir yük oluşturabilir. Sürekli olarak daha dikkatli ol, yine döktün, yine unuttun ama bak o yapabiliyor gibi cümleler çocukta birikir, birikir ve çocuk kendi kendine şöyle söylemeye başlar. Ben eksik biriyim. Ben yapamıyorum. Ben yetersizim.

0: yetersizim, ben başaramıyorum. Oysa ebeveyn şunu dese, hata yaptın sorun değil, bir dahaki sefere daha dikkatli olursun bu kadar. Ne yapacağını artık öğrendin. Veya istersen çok zorlanıyorsan, yapamıyorsan birlikte deneriz. Böyle bir davranışta çocuğun kendine inancı yeniden canlanır, kendine olan güveni artar. Peki bazı çocuklar neden özgüvensiz olur? Çünkü hayatları boyunca bir yetişkin onlar adına karar verir. Onu yapma, şunu yap. Oraya gitme. Bırak ben yaparım, sen dökersin. Veya kalın giyin, hava soğuk. Veya ince giyin, terlersin. Veya o renk kıyafetine uymamış. Bu ve benzeri cümleler çocuğun zihninde tek bir duygu bırakır. Ben bilmiyorum. Ben yetersizim. Halbuki çocuğun aradığı yaklaşım, deneyebilirsin, ben buradayım, düşersen tutarım, sen deneyimleyerek öğrenmelisin. En önemlisi burası. Sen deneyimleyerek öğrenmelisin. İşte bu cümleler çocuğun hayatını değiştirir. Bir evde sürekli bağırılıyorsa çocuk bağırmayı öğrenir. Bir evde sabır varsa çocuk sabrı öğrenir. Bir evde merhamet, anlayış varsa çocuk da merhametli olmayı, anlayışlı olmayı öğrenir. Çünkü karakter büyük cümlelerle değil küçük davranışlarla şekillenir. Çocuk öfke anında bizim nasıl davrandığımıza bakar. Ve şunu öğrenir, zor zamanlarda böyle davranılır. Şöyle bir örnek düşünelim. Çocuğunuz ödev yapmak istemiyor. Yargılayan yaklaşım şöyle der. Kaç defa söyleyeceğim, yine mi yapmadın? Bu yaklaşım çocuğun zihnini kapatır. Anlayan yaklaşım ise şöyle der. Zorlanıyorsun biliyorum. Yorulmakta haklısın. Birlikte başlayalım, sen sonra devam edebilirsin. Bu ve bunun gibi davranışlar, bu el uzatmayla yavaş yavaş çocuğun kendine olan güvenine, inancına katkı sağlar ve çocuk yavaş yavaş adım atmaya başlar. Bazen çocuğun tek ihtiyacı şudur, görülmek. Bir annemiz şöyle demişti, ama ben çocuğumla sürekli evdeyim zaten, hep görüyorum onu. Çocuğun istediği görmek değil, görülmektir. Görmek gözledir, görülmek ise kalpledir. Çocuğa şöyle bir bakış attığınızda, seni duydum, seni fark ettim, seni anladım. İşte o an çocuk büyümeye başlar. Ebeveyn davranışının çocuğa verdiği şu dört temel mesaj çok önemlidir. 1. Güvendesin. Ebeveyn bunu sakinliğiyle verir. 2. Değerlisin. Ebeveyn ilgisiyle verir. 3. Yeterlisin. Ebeveyn teşvikiyle verir. 4. Yanındayım. Ebeveynin tutarlılığı ve çocuğunu cesaretlendirmesiyle verilir. Bu dört mesaj bir çocuğun bütün gelişimsel yolculuğunu aydınlatır. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün özetle ebeveynin davranışı çocuğun iç dünyasında bir iz bırakır, bu iz bazen bir ömür boyunca taşınır dedik. Bir bakış, bir duruş, bir cümle bazen bir çocuğun bütün kaderini değiştirir dedik. Efendim bir sonraki bölümde ise şunu konuşacağız. Ebeveynin beklentisi çocuğun üzerinde nasıl bir yük oluşturur? Ve gerçekçi beklenti nasıl olmalıdır? Küçük adımlar büyük bağlara dönüşmeye devam etsin diyerek Allah'a emanet olun efendim. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitap. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bir nişanu la mekan sırrında gördüm zatını. Cüntü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ahlat'ın Anadolu'nun giriş kapısı ve milletin tapu senedi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörden arındırılmış bir Türkiye hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, kardeşlik, huzur ve istikrar ikliminin güçlenmesiyle yeni bir dönemin kapılarının açılacağını ifade etti. Coğrafyayı istikrarsızlaştırmak isteyen kan tüccarlarına karşı kenetlenme çağrısı yapan Erdoğan, Türkiye yüzyılı vurgusuyla kazananın 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti ve insanlık cephesi olacağını ifade etti. Soykırımcı İsrail, Gazze'de kağıt üzerinde kalan ateşkes sürecini 315 günde 4379 kez ihlal ederken, akıl almaz bahanelerle sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Çocukların uçurduğu uçurtmaları tehdit olarak nitelendiren Siyonist rejim, Han Yunus'ta çocukların da bulunduğu kalabalığa İHA ile saldırdı. Deir el-Belah'ta ise yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara vurdu. 27 yaşındaki Muhammed Abdülnasır Ebu Esed şehit oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems mülteci kampındaki bir cami minaresine bayrak asılarak açıkça provokasyona imza atılırken, İsrail basınında yer alan son raporda ise Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail güçlerinden 1138'inin öldüğü, 11 binden fazlasının ise yaralandığı bildirildi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyayı teşriflerinin 1501. yıl dönümü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki camilerde Mevlid-i Nebi özel programı düzenlendi. Ankara Beştepe Millet Camii, İstanbul Ayasofya-i Kebir ve Şanlıurfa Dergah Camii başta olmak üzere yurdun dört bir yanında camileri dolduran yüz binlerce vatandaş, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, Mevlid-i Şerif ve ilahiler eşliğinde saf tuttu. Başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarla Türkiye'nin birlik ve beraberliği için duaların edildiği gecede, Eskişehir'de seccadeni al gel sloganıyla açık havada, Bursa ve Malatya gibi illerde ise tarihi külliyelerde ikramlar eşliğinde manevi atmosferde buluşmalar gerçekleştirildi. Üniversite hayali kuran gençler için kayıt heyecanı dün başladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar kayıtlarını yaptırabilecek. E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, üniversitelerde yüz yüze kayıtlar ise 28 Ağustos'ta sona erecek. Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrenciler bir yandan da yurt başvurularını yapıyor. 40 yıllık tecrübesi ve 30 ildeki 48 yurt binasıyla Türkiye Diyanet Vakfı öğrencilere kucak açıyor, sıcak bir yuva imkanı sunuyor. En az 2, en fazla da 6 kişilik odaların yanı sıra spor salonları, etüt sınıfları, kütüphanesi, atölyeleri ve mescitleriyle öğrencilere sosyalleşme imkanı da sunulan TDV yurtlarına başvurular başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete dair basında yer alan lüks Tokyo gezisi iddialarını yayımladığı açıklamayla yalanladı. Programın Tokyo Camii Diyanet Vakfı 10. Genel Kurul Toplantısı, Cuma Vaazı, Japon Müslümanları Derneği ve Tokyo Büyükelçiliği temaslarını içeren resmi bir çalışma ziyareti olduğu vurgulanırken, haberde iddia edilen 399,7 milyon TL'lik yolluk giderinin Başkan Arpaguş'un şahsi seyahat maliyeti değil, yaklaşık 150 bin personeli kapsayan teşkilatın 2026 yılı ilk 6 aylık kurumsal bütçesi olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca önceki başkan Profesör Doktor Ali Erbaş hakkında Arpaguş'a atfedilen iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyunun yanlış yönlendirildiği ifade edildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 35, Eskişehir 34, Trabzon 28, Erzurum 30, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 28, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
2: Bir çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle, sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 25 Ağustos Salı akşamında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam alemlerin üzerine olsun. Sizlerle dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam vaktimizi bereketli, sağlıklı, huzurlu eylesin efendim. Bol bol dualı eylesin. Dualarımızı kabul eylesin Rabbim ve dualarınızda olmak duasıyla. Mesajlarınızı bekliyoruz, selamlarınızı bekliyoruz, istek eserlerinizi bekliyoruz efendim. 0533-013-80-90 WhatsApp mesaj numaramız. Hayırlı akşamlar programımız başlıyor. Şöyle güzel bir eserle ardından mesajlarınızla devam edelim istiyoruz. Hoş geldiniz.

mesajlarınızla devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Balıkesir'den Halil ben. Sizden Eşref Ziya'dan kalksan ve dirilse mezgisini bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Tüm Müslümanların birleşmesi, dirilmesi dileğimle diyor dinleyicimiz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar Erzurum'dan. Huzur Oto Aksesuarları'nda Murat Erzurum kilidini Atilla ustamız ve Aktan ustamız için yayınlarsanız memnun oluruz. Hayırlı akşamlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Eskişehir'den çok selamlar Tuğba ben. Aleykümselam. Hafta içi sizleri dinlemeye çok alıştık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz size. Teşekkürler efendim. En çok dualarımla olan canım eşime ben hep seni düşünürüm ezgisini armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm. Diyanet Radyo aleyküm selam. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Kayseri'den bahçemde sizleri dinliyorum. Güzel programınız oluyor. Bir de isteğim Aşkın ile Aşıklar ilahisi yayınlarsanız memnun olurum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen istek eserlerinizi sizlerle buluşturalım. Ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. İyi akşamlar Uşak'tan selamlar. İyi akşamlar Eşref Siyah'dan Sensiz eserini istiyorum. Sağlık, huzur, mutluluk diliyorum bütün dinleyenlere. Şule Yıldırım, teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Diyanet Subay Evleri Servisi'ne sizleri dinleyerek seyir halinde gidiyoruz. Tüm güzel eserler sizden bize gelsin. Mehmet Durmuş, teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Gaziantep'ten hayırlı akşamlar. Şehre Küstü grubuna grup Genç Güneşi Tutamadım eserini istiyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Bekliyoruz selamlarınızı, istek eserlerinizi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlarınız olsun. Geçmiş kandiliniz mübarek olsun. Yozgat ile Sorgun ilçesi Gürşehir kasabası Çötelli mahallesi dernek başkanı Hakan Üzen. Sıradaki eser bütün Müslüman alemi ve Gürşen kasabasına armağan ediyorum. Sizleri seve seve canı gönülden. Radyonuzu dinliyorum demeye çalıştınız galiba. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar. Sizler de efendim. Diğer mesajımıza bakalım. Nazim Uğur, Almanya Herme şehrinden. Emeklerinize sağlık, güzel bir program. Eşim Resmiye Hanım'a, sizlerin ve dinleyenlere de sıradaki eseri armağan ediyorum selamlarımla. Aleyküm selam, teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar. Rabbim Mevlid-i Nebi hürmetine bizlere kalbimizi ferahlatacak kapılar açsın. Amin. Eşim Halil İbrahim için Medine'ye varamadım ilahisini istiyorum, yayınlarsanız sevinirim. Kocaeli'den Özlem, teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki diğer güzel istemiş olduğunuz eserlerle buluşturalım sizleri, ardından devam edelim.

0: Efendim mesajlarınıza hemen bakıyoruz. Sayılı akşamlar Çağatay Bey, hoş geldiniz. Sayılı akşamlar efendim, hoş bulduk. Mustafa Demirci, Hu Kuşu İlahisini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Adana'dan selamlar, Özlem ben. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bursa İnegöl'den Gülsen Demirtaş, mümkünse sen Muhammed Mustafa'sın ilahisini yayınlarsanız memnun oluruz. Diyanet Radyo çalışanları ve tüm sesinizin ulaştığı dinleyenlere armağan olsun. Hayırlı huzurlu akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar efendim Çağatay Bey. Yayınlarınızı bekliyoruz. Bizim için de sıradaki eseri yayınlarsanız seviniriz. Çankaya Dikmen'den Hacı Kaplan. Teşekkür ediyoruz efendim. 0533-013-8090 hem WhatsApp hem de aynı zamanda mesajlarınızı bize ulaştırabileceğiniz numaramız efendim. Ve bununla birlikte istek eserlerinizi armağan edeceğiniz kişileri yazabilirsiniz mesajlarınıza. Buyurunuz.
1: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz Çağatay Bey. İyi akşamlar. Nevşehir'den Ergenekon ailesi olarak Mustafa Sevim'den Vuslat eserini istiyoruz. Dinleyen herkese armağanımız olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Halil Türkmenoğlu Konya'dan Mevlana Diyarı'ndan. Mevlid-i Şerifiniz mübarek olsun. Amin efendim. Tüm İslam alemine, bütün Müslümanların Mevlid-i Şerifi mübarek olsun. Talal Bedru Aleyna eserini yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı yayınlar. Afyon'dan selamlar. Kuzenlerim Mihrac'e, Kadriye, Emine ve Kübra'ya sıradaki eseri armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Arnavutköy'den herkese selam olsun. Aleyküm selam. Düşen her damlanın sözü var ilahisini. Canım anneme istiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen buluşturalım sizleri eserlerinizle, ardından devam edelim.

devam ediyoruz efendim. Adana'dan Sevda Beni Yayınlar Diyanet Radyomuza tüm mazlumların ve mağdurların feraha ulaşması dileğiyle çok kıymetli eşim Akif için bir eser rica ediyorum. Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyenleri, aleykümselam. Bolu'da bir fındık bahçesinde biz de sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yunus Emre'den Dağlar ile Taşlar ile eserini aileme ve bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyoruz efendim. İyi yayınlar. Akşamın huzuru, bereketi üzerimize olsun inşallah. Amin efendim. Sıradaki eserinizi çok özlediğim kardeşim Mehmet Akif'e ve Diyanet dinleyicilerine armağan ediyor. İyi yayınlar diliyorum. Merhaba, Kocaeli Gebze'den Tuğba ben. Merhabalar efendim. Mustafa Cihat'ın Çağlar'a eserini dinleyebilirsek çok sevinirim. Herkese hayırlı, bereketli akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserlerimizle istemiş olduğumuz eserler. Buluşturalım sizleri, ardından devam edelim.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Mükremin Şaraplı ben sizleri. Trabzon Arsin Yeşil Yalı sahilinden keyifle dinliyorum. Sıradaki eser Karadeniz'de hemşehrilerime ve Bursa'daki oğlum Mert'e, yanındaki oğlum ve kızıma armağan ediyorum. Zulmün zirvesine çıkan İsrail'e destek veren ürün ve hizmetleri boykot etmeye devam ediyoruz. Allah Filistinli kardeşlerimize yardım etsin. Hayırlı akşamlar. Amin. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Severek takipteyiz. Hayırlı akşamlar efendim. Güzel eserler için teşekkür ediyoruz. Bir kolay gelsini alırız. Fındık topluyoruz Zonguldak'tan. Selamlar gönülden. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz bizler de sizlere. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizi, mesajlarınızı bekliyoruz.

Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam. Konya'dan Güner Arslan, radyo yayınlarınızı severek dinliyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Konya'dan Mevlana diyarından bütün dinleyenlere selam olsun. Aleykümselam efendim. Karabük Yenice Yortan Beldesi Yeni Cami İmam Hatibi Zeki Ovaz Abdurrahman Ünden Can Ahmet'im hoş geldiniz serine. Bütün Diyanet mensuplarına Yortan halkına istiyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Akşamınız bereketli olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Başakşehir Altınşehir'den Hakan Özen sıradaki eser eşim Hatice Özen'e armağan olsun. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Yine güzel bir eserimiz var. Buluşturalım ardından devam edelim.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo'm. Aleykümselam. Kayseri Melik Gazi'den Hatice ben ailece akşam yemeğimizi yerken dinliyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Eşref Ziya'dan Sensin Gülüm isimli eseri dinletmenizi rica ederiz. Bu eser eşime, çocuklarıma, kendime ve Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan olsun. Saygılar, Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz. Sancaktepe'den Ahmet Çakmakçı, Taner Yüncüoğlu kuşlar söyler kavlimizi. Tüm Allah aşkıyla kavrulanlar için rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Adana Ceyhan'dan sevgilerle, Eşref Ziya'dan Hüzün Türküsü eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki eserimizde buluşturalım efendim. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

devam ediyoruz efendim mesajlarınızla. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Sizleri severek keyifle dinliyoruz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlerden de isimsiz bir dinleyicimiz yazmış. Hayırlı akşamlar. Yalova'dan Çınarcık'a eve dönüş yolunda dinliyoruz sizi. Sıradaki eser arabayı kullanan sevgili eşim Seydullah Kaya'ya armağan olsun. Allah onu razı olduğu sevdiği kullarından eylesin. Teşekkür ederim. Bizler teşekkür ediyoruz efendim. Merhaba, biz Isparta'dan Rana ve Barış efendim, bütün dere köylüler için istiyoruz. Sıradaki eserlerimizi armağan edeceğiz efendim sizlere de. Yavaş yavaş sona geldik çünkü bayağı istek eserlerimiz var sırada buluşturmayı istediğimiz. Selamünaleyküm Eskişehir'den selamlar, muhabbetler gönderiyoruz Mehmet Emin Ay'dan. Bu Deniz'de eserini istiyoruz. Sıradaki eserlerimizden bir tanesini sizlere de armağan edelim efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hayırlı yayınlar. Şu anda oğulları Muhammed Ali ve Ömer Selim'le dinliyoruz sizi. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Eserlerimiz sizlere de armağan olsun. Afyonkarahisar'dan kıymetli kuzenlerime sıradaki eseri armağan ediyoruz. Kübra, Kadriye, Sultan, Rahime. Teşekkür ediyoruz. Hayat bize her şeyi gösterdi diyor dinleyicimiz. Selamünaleyküm. Ünal Güzel ben. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eserlerimizi sizlere de armağan edelim. Buluşturalım efendim. Sırada sizlerle paylaşmak istediğimiz, yine sizin istemiş olduğunuz eserleri. Buyursunlar. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

Efendim yavaş yavaş geldik programımızın sonuna, yani veda bölümüne, sizlerle olan birlikteliğimizin. Tabii ki en güzel ilerlediği dakikalarda bir virgül koyacağız. Yarın sabah kaldığımız yerden devam etmek üzere efendim. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımızda tekrar buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Rabbimize emanet olunuz. Mevlam yar ve yardımcımız olsun. Dualarınızda olmak duasıyla Mevlam hayırlı, bereketli, sağlıklı bir akşam nasip eylesin efendim. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mah'ı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe kavseyine, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülukundan melekler aciz olmuşlar. Ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şems-ü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelleden dersler programı ile daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi, Men sa'a fi nakzi ma temme min cihetihi fesa'yuhu merdudun aleyhi kaidesi. Bizzat kendisi tarafından icra edilip sonuçlandırılan bir şeyi bozmaya çalışan kişinin bu çabaları reddedilir. Bir kişinin bizzat kendisi tarafından kesinleştirilip sonuçlandırılan ve küçük yaştaki bir çocuğun hakkının iptaline ya da bir vakıf malına yönelik bir zarara da sebep olmayan bir işi bozmaya çalışması bir tür çelişkidir ve çelişki içeren davada dinlenmez. Mesela bir şahıs kendisine ait olan bir malı başkasına sattıktan sonra satıcının bizzat kendisi veya malı alan müşteri yapılan bu satış işleminin bağlayıcı olmadığını veya fuzulinin satışı yani yetkisiz temsilci tarafından satıldığını iddia etse, diğer tarafta satım akdinin geçerli ve bağlayıcı olduğunu iddia etse, akdin geçerli ve bağlayıcı olduğunu söyleyen kişinin sözü dikkate alınır. Bu da güzel bir örnek değerli dinleyenler. Bir şahıs diğer varislerle birlikte vefat eden şahsın malını varisler arasında taksim etmeye girişip söz konusu malı taksim ettikten sonra taksim edilen malın kendi malı olduğunu iddia etse bu iddiası dikkate alınmaz. Zira bizzat kendisinin söz konusu malı varisler arasında taksim etmeye girişmesi bir anlamda bu malın varislerin ortak malı olduğunu kabul ettiğini gösterir. Aynı şekilde öncelikli satın alma hakkı olan bir şahsın yani şefiin şufa hakkının söz konusu olduğu gayrimenkulün satışı durumunda bu satışı açıkça ya da dolaylı olarak onay vermesi şufa hakkını düşürür. Söz konusu şahsın şufa hakkının bulunduğu akarın satışını duyup pekala olabilir demesinden sonra benim bu akarda şufa hakkım vardı ve ben bu hakkımı kullanırım demesi bir anlam ifade etmez. Zira bizzat kendisi bile bile o gayrimenkulün satışına ses çıkarmamış olması satışın kesinleşmesi sonucunu doğurmuştur. Daha sonra bizzat kendisinin bunu bozmaya çalışması dikkate alınmaz. Değerli dinleyenler, bu kaideyle ilgili bazı istisnalardan da söz edilmiştir. Mesela bir baba akde taraf olma ehliyeti olmayan küçük çocuğuna ait olan bir malı başkasına sattıktan sonra yapılan satış işleminin aşırı aldanma yani gabn-ı fahiş ile yapıldığını iddia etse bu iddiası dikkate alınır ve şayet bu iddia sabit olursa yapılmış olan satış akdi bozulur. Çünkü burada küçük yaştaki bir çocuğun hakkının iptali söz konusudur. Aynı şekilde bir vakfın mütevellisi vakıf malını sattıktan sonra yapılan bu satış akdinin aşırı aldanma yani gabn-ı fahiş ile yapıldığını iddia etse ardından da iddiasının sabit ve doğru olduğu ortaya çıksa bu iddiada dikkate alınır ve yapılmış olan bu satış işlemi bozulur. Bir örnekle kaidemizi sonlandıralım. Bir müşteri satın aldığı akarın bizzat satıcı tarafından satım akdinden önce kabristan olarak yani mezarlık olarak ya da mescit olarak kullanıldığını veya bir mescide vakfedildiğini ya da satın aldığı akarın tescilli vakıf olduğunu iddia etse bu iddia da dikkate alınır ve söz konusu satım akdi bozulur. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, Bir Mecelle'den Dersler programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim.
0: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek.

paki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-ı Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbanki kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arz-u semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, yesile usatın ola ahvali perişan, desturi şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Ümmideyiz, yes ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Şeyh Galip.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Kıskançlık duygularıyla hazırlanan tuzak. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Yusuf'un hikayesinde kardeşlerinin içindeki kıskançlık giderek derinleşen bir öfkeye dönüşüyordu. Aşer ve Rubil arasında yaşanan tartışmanın üzerinden aylar geçmişti. O günden sonra Hazreti Yakup'un oğulları ne zaman bir araya gelseler söz dönüp dolaşıp Yusuf'a geliyordu. Babalarının kendilerini eskisi gibi sevmediğini ve bunun sebebinin Yusuf olduğunu söylüyorlardı. Yusuf, Kenan'da yaşamaya devam ettiği sürece babalarının ondan başkasına bakmayacağını kendilerini tamamen inandırmışlardı. Yusuf'tan kurtulma hususunda fikir birliği içindeydiler. Rubil hariç bu konuya itiraz eden yok gibiydim. Kardeşlerden bazıları bunun tek yolunun Yusuf'u öldürmek olduğunu söylerken, diğerleri öldürmenin büyük günah olduğunu, hele bir peygamber çocuğu olarak kardeşini öldürmenin çok daha kötü olduğunu, bunun yerine onu sürgün etmenin daha güzel olacağını düşünüyorlardı. Rubil, halalarının hayatta olması halinde Yusuf'u onun yanına gönderebileceklerini, meselenin de kendiliğinden hallolacağını düşündüm. Sonra aklına birkaç sene önce Yusuf'un halalarında kaldığı günler geldi. O süre zarfında babalarının Yusuf'a olan özlemi hiç azalmamış, aksine ona olan bağlılığı daha da artmıştı. Yusuf'u babalarından uzaklaştırdıkları halde babaları kendilerine yönelmezse o zaman bütün yaptıkları boşa gitmez miydi? Rubil, Yahuda ile bu konuyu baş başa konuşmuşlar, işin içinden çıkamamışlardı. Yahuda şöyle söylemişti: "Bak Rubil, senin Yusuf'a zarar gelmesinden korktuğunu biliyorum. Peki sürekli onu savunursan Aşer ve onun gibi düşünenler bu defa senden habersiz bir plan yapmazlar mı? Onların bu meseleyi unutacaklarına inanmıyorum. O halde soruyorum sana, öldürmek mi yoksa sürgün mü? Hangisi daha kötü ya da hangisi daha iyi diye mi sormalıyım?" Yusuf'u babalarından ayırmaya karar veren kardeşlerin bunu hayata geçirmenin kolay olmayacağını biliyorlardı. İş bittikten sonra kimsenin kendilerinden şüphelenmemesi gerekiyordu. Bunun için öncelikle Yusuf'un evden uzaklaştırılması şarttı. Hazreti Yakup ise adeta onların Yusuf hakkındaki bu olumsuz düşüncelerinden haberdarmış gibi onu mümkün olduğunca yanından ayırmıyordu. Kardeşlerin bundan sonraki gündemi Hazreti Yusuf'u evden nasıl uzaklaştıracakları konusunda yoğunlaşıyordu. Aralarından birisi bunun için bizzat Yusuf'tan faydalanabileceklerini söyledi. Akşamları eve döndüklerinde otlakta oynadıkları oyunlardan söz ederek ne kadar eğlendiklerini Yusuf'un merakını çekecek şekilde anlatacaklardı. Aynı heyecanı yaşamak isteyen Yusuf da bizzat kendisi otluğa gelmek için babasından izin alacak ve mesele kendiliğinden hallolacaktı. Rubil sesindeki endişeyi ve üzüntüyü gizleyemeden sordu: "Yusuf'a ne yapmayı düşünüyorsunuz?" Aşer cevap verdi: "Ne gerekiyorsa onu." "Bu çok kapalı bir söz. Daha açık söyle. Neden anlamakta güçlük çekiyorsun?" "Babamızın sevgisini kazanmanın tek yolu Yusuf'tan sonsuza kadar kurtulmak. Adem babamızın çocukları Kabil'in Habil için düşündüğü gibi düşünüyorsunuz. Kabil Habil'i öldürdü ama asla istediğini elde edemedi." Aşer öfkeyle Rubil'in üzerine yürüdü. "Beni nasıl Kabil'le bir tutarsın? Sen Kabil'in gömleğini giymeye gönüllüysen ben ne yapabilirim?" Kardeşleri onlara güçlükle yatıştırdı. Büyük kardeşlerinden Simon devreye girdi. "Aklınızı başınıza toplayın. Yusuf'tan kurtulayım derken birbirinizi mi öldüreceksiniz? Baksana beni Kabil'e benzetiyor." Rubil'in öfkesi hala geçmemişti. Kabil kardeşi Habil'i öldürdü. Sen de Yusuf'u öldürmek istiyorsun. Aradaki farkı söyler misin?
2: Söyleyeyim, dedi Aşer.
1: Biz Kabil gibi sonsuza kadar isyankar olmayacağız. Biz amacımıza ulaştıktan sonra tövbe edeceğiz. Bir daha asla günah işlemeyeceğiz. Babamız da bizim için dua edecek. Babamıza Yusuf'u öldürdük, bağışlanmamız için dua et mi diyeceksiniz? Babamızın bunu bilmesine gerek yok. Affedilmenin ilk şartı günahını itiraf etmektir. Bunu bilmiyor musunuz?

0: O ana kadar susan Levi devreye girdi. Amacımıza ulaşmanın tek yolunun Yusuf'u öldürmek olduğuna emin misin? Ben abimiz Rubil'i tamamen haksız görmüyorum. Yusuf'u öldürmek dışında başka bir çözüm bulmamız gerekiyor. Öldürme fikrine kimsenin sıcak bakmadığı belliydi. Fakat akıllarına başka da bir fikir gelmiyordu. Levi devam etti. Neden onu tehdit edip sürgüne göndermiyoruz? Ona bir daha Kenan diyarına gelmemesini söyleriz, korkuturuz. O da başının çaresine bakar. Yahuda farklı bir fikir attı ortaya. Buradan sürekli kervanlar geçer. Yusuf'u bir kuyuya atarız. Su çekmek isteyen bir kervan onu bulur ve köle olarak satmak üzere uzaklara götürür. Yahuda'nın düşüncesine itiraz eden olmadı. Bunun üzerine sessizce dağıldılar. İkişer üçer gruplara ayrılarak biraz uzakta oturdular. Hepsinin kafası bu konuyla meşguldü. Vicdanlarında yaptıklarının doğru olup olmadığını tartışıyorlardı. Babaları hayvanlara bile eziyet etmeme hususunda kendilerine öğüt verirken, şimdi kardeşlerini öldürmeyi nasıl akıllarına sığdırabiliyorlardı? Rubil'in onlara Kabil'i hatırlatması bazı kardeşlerini çok etkiledi. Kasten ve tasarlayarak adam öldürmenin affedilecek bir yanı yoktu. Hele önce günah işleyip sonra tövbe etmeyi planlamak olacak şey değildi. Akılları Aşer ve Rubil arasında gidip geliyordu.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

sürekli artan bir yakınlık görmek istersen, tamahkarlığı ortadan kaldır. Eğer yüzünün hep gülmesini istersen, doğru ol.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Çoğu seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Çoğu seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmü şefaat kânı, iki cihan sultanı, sensin ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Hamuz bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Hamuz bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur.

0: cambazlarımızı helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

Gelsin demiş dostum bana, gel dosta gidelim gönül. Ondan derim gönül sana, gel dosta gidelim gönül. Ey dil, görüp işitsene ki dost özü gel der bana. Ondan derim önden sona, gel dosta gidelim gönül. Aç kulağın sırdan söze, aşk ile bak candan yüze. Ol yüz verir nuru göze, gel dosta gidelim gönül. Ol yüzü gören dirilir, can verüben kimdir olur. Dirlik nedir candan bilir, gel dosta gidelim gönül. Yola düşen dem yoldaş ol hemdem, musahip haldaş ol. Ayak ben olam sen baş ol, gel dosta gidelim gönül. Terk eyle cüz külli teşvişi, aşk ediben sana işi. Ayak yerine koy başı, gel dosta gidelim gönül. Himmet kanadın açalım, şehbaza dönüp uçalım. Varlık olandan geçelim, gel dosta gidelim gönül. Dosttur bizi ister imiş, gelün deyip nider imiş. Sevdiğine gel der imiş, gel dosta gidelim gönül. Ay güneşten bahtlı yüzün, görendir bahtlı. Görmesi candan sevgili, gel dosta gidelim gönül. Kesret olandan kaçalım, iki cihandan geçelim. Birlik ile göz açalım, gel dosta gidelim gönül. Sevip sevilen özüdür, ne veçhe baksam yüzüdür. Her ne der isem sözüdür, gel dosta gidelim gönül. Benlik bizi yoldan koyar, gümreh olan ona uyar. Uyur ise gözün uyar, gel dosta gidelim gönül. Akla uyup bend olma gıl, nefsinle peyvent olma gıl. Benlikle hurşid olma gıl, gel dosta gidelim gönül. Aydın ilinde ruşeni, gel der bana ey gülşeni. Terk eyleyi ben seni, gel dosta gidelim gönül.

Merhaba Diyanet Radyomuzun sevgili dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz beytlerin sahibi İbrahim Gülşeni'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. İbrahim Gülşeni Diyarbakır'da doğmuştur. Hayatı hakkında bilinenler, geniş ölçüde oğlu Ahmet Hayali'nin halifesi Muhyi-i Gülşeni'nin Menakıb-ı İbrahim Gülşeni adlı eserine dayanır. Kültürlü bir aileye mensup olan İbrahim Gülşeni'nin babası Muhammed Amidi, fıkıh, kelam ve mantık konusunda eserleri olan bir alimdir. Müderrislik yapan dedesi İbrahim Efendi ise fıkha dair Tekkiül Mulak adlı bir kitabın ve tasavvufa dair birçok eserin müellifidir. Henüz 2 yaşındayken babasını kaybeden İbrahim Gülşeni'nin bakımını ve yetiştirilmesini yine bir tasavvuf ehli olan amcası Seyit Ali Efendi üzerine alır. İbrahim Gülşeni 4 yaşına geldiğinde kendi başına Kur'an'ı hatmeder. Türkçe kitaplardan tefsir ve hadis okumaya başlar. 10 yaşlarındayken mübarek geceleri sabaha kadar ihya etmektedir. Oyun ve eğlenceye itibar etmez. 15 yaşına geldiğinde kimseye haber vermeden tahsil için Maveraü'n-Nehir'e gitmek üzere yola çıkar. Gülşen-i Hüsnü'nden özge bana gülzar olmasın. Ondan özge gül, gönlüm bülbülü zar olmasın. Nevbaharı hüsnünü gören der ey gülzar can, kış geliyor ben gülistanın harı azar olmasın. Yusuf-ı Mısri gibi hüsnün kılalı can mezat, ondan özge dilde derim şehrü bazar olmasın. Göreli sevgili yüzün bilmemişim cennet nedir. Ol behişti candan özge bana zinhar olmasın. Derdimiş dermanı aşkın cana dilberden deva, ondan özge canu dilden derdü bimar olmasın. Görmeye uyur uyanık sarhoşu mahmur iken, gözlerin gibi nazardan özge bidar olmasın. Can verip sana derim ey dilberi şirin lika, senden özge tenden canu dilde dildar olmasın. Cüz-ü kül veçin görürüm her neye kılsam nazar, ondan özge aynı ayan nuri envar olmasın. Can ise aşkından özge çün bana ayar imiş. Terk edü ben onu der hem yâri ayar olmasın. Doğru koy aşkın yoluna ayağın kim sırata, eğrilikten yıkılı ben gözüne dar olmasın. Ah dedip aşkınla candan demişim dilden bela, ondan özge candan peyman dilde ikrar olmasın. Ruşeni'den sırra mahrem Gülşeni derim işit, vermeyen aşka revanın sahibi esrar olmasın. İbrahim Gülşeni'nin tarikat silsilesi, Halvetiye'nin ana kollarından Ruşeniye'nin piri Dede Ömer Ruşeni vasıtasıyla tarikatten ikinci piri Yahya-i Şirvani'ye ulaşır. Mürşidi Dede Ömer Ruşeni bir gün kendisine bir gül verir ve sen ol Bağ-ı Beka'nın gülşenisin der. Bu söz kendisine çok tesir eder. O zamana kadar heybeti mahlasını kullanmaktadır. Lakin şeyhinin bu güzel sözü karşısında kullanmakta olduğu heybeti mahlasını değiştirerek gülşeniyi kullanmaya başlar. Kurduğu tarikata da bu sebepten Gülşeniye denilmiştir. Gülşeniye ve Mevleviye tarikatları arasında bir yakınlık meydana gelmiş, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Didem Ruhi Hu

bir gülşeni ra, an çeşmi çerağı gülşeni ra. Yani gülşeninin güzel yüzünü gördüm. O gülşeninin gözünün ışığıdır beytiyle İbrahim gülşeninin geleceğini müjdelediğine inanılmıştır. Nitekim Muhyi de Manevi adlı eserine bu beyti ihtiva eden gazelle başlamıştır. Muhyiddin İbnül Arabi ve İbnül Farız da İbrahim Gülşeni üzerinde etkili olan şahsiyetlerdendir. İbrahim Gülşeni'nin başlıca eserleri Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere Divan, Razname, Pentname, Çobanname, Tahkikat-ı Gülşeni, Kenzül Cevahir ve Manevi'dir. Diyanet Radyomuzun sevgili dinleyicileri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri şu güzel eserle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmış.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İster yavaş gitsin, ister acele. Arayan sonunda aradığını bulur. Ey hak yoluna revan olan kişi, isteğine iki elinle sımsıkı sarıl. Çünkü istek senin için iyi bir kılavuzdur. Topal da olsan, sakat da olsan ona yönel. Onun yolunda ol, onu ara. Yani Allah'ı. Bazen söz söyleyerek, bazen susarak, bazen her tarafta o hakikat padişahının feyiz kokusunu almaya çalışarak. Bu arayış seni yorsa da Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Umutsuzluğa düşme. Arayan elbette aradığını bulur.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler, ben değil,

0: diyebilenler. Herkese merhamet edebilenler. Hayır, yolu yönü haktan yana olanlar.
1: Aralarında selamı yayanlar.
0: Doğrudan yana olanlar. Mazluma kol kanat olanlar. Yol açan.
1: Yol olan.
0: Yolda olanlara. Hayır, efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
2: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin merhameti.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev, bab-ü selamın sine çakidür.

Bunun kandili cevza, matlağı nuru ziyadır bu. Habibi Kibriya'nın hapgâhıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i Adem zâil, amandan açıldı mevcudat, çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nabi bu dergâha, metaf-ı kutsiyandır bu segâh-ı enbiyadır bu. Nabi

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: Ben İstanbul'dan Şeyma. Sami Yusuf'tan bir eseri Canım Yeğenim Mahir için istiyorum. Çalabilirseniz çok sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.
1: I'm only new love when I'm in new love of thee. I sealed up my heart against my enemy. I stood long in converse with thee who doth see my heart's inner secrets, but

Esselamu Aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Yusuf. Hayırlı yayınlar diliyorum. Agah'ın sesinden ol peri veş dilberi didarı gördüm bugün ilahisini. Ümmeti Muhammed için istiyorum. Hayırlı yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben annemin rüyasını istiyorum, tüm sevenlere gelsin.
2: Ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Halil Necipoğlu'ndan Halık isimli ezgiyi çalarsanız Mesut Bahtiyar olurum. Tüm İslam alemine gelsin. Teşekkürler.

Aferin, selamun aleyküm. Hasan Sağındık'tan ben hep seni düşünürüm ezgisini rica ediyorum. Bu ezgiyi sevgili eşim Emine Hanım için armağan etmek istiyorum. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin.

merhabalar, ben Esra. Ömer Karaoğlu'ndan Arzuhal ezgisini canım dostum, can yoldaşım, gönül arkadaşım yine armağan ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Kimyat Radyo, İstanbul Başakşehir'den selamlar. Elvi Şahane'den Kaside-i Bürde eserini eşim ve oğlum için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve dua ile...

0: Hayırlı akşamlar. Bu gece Yar Muhammed Mustafa'dır ilahisini dinlemek isterim.
1: İnsanda son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, benim dünyaya gelmek gibi bir isteğim olmadı. Neden ben istemeden veya bana sorulmadan dünyaya getirildim? Bana sorulsaydı gelmek istemezdim. Bu evrenin ve bu dünyanın niçin var olduğunu da bilmiyorum. Sanki bir amaçsızlık ve anlamsızlık içindeyim.
2: Evet, insan zaman zaman böyle psikolojik halleri yaşar. Özellikle gençlikte bu haller sıkça tezahür eder. Eğer bu hal bir takıntı durumuna gelirse tedavisi gerekir. Bir nevi ölüm ve kıyamet takıntısı gibidir. Ölüme ve kıyamete inanmak doğru ve güzeldir. Hatta hayatın kalitesini artırır. Ancak onları bir takıntı haline getirmek insana kötümserliğe ve tükenmişliğe iter.
1: İnsanın sorması ve sorgulaması neden takıntı olsun?
2: Eğer sorma ve sorgulama bir anlam arayışı olursa güzeldir. Ancak bunun için bilgi birikimi, yöntem ve amaç gerekir. Bunlar olmadan rastgele sorma ve sorgulama boşa kürek çekmeye benzer. Hele sorgulama kişiyi kötümserliğe ve tükenmişliğe götürüyorsa artık durum takıntıya, yani psikolojik rahatsızlığa dönüşmüş demektir. Çünkü bilgi, yöntem ve amaç doğrultusundaki bir anlam arayışı kişiyi gayrete ve çalışmaya yönlendirir, sürekli bir umut ışığı ve enerji verir.
1: Hocam, biraz konudan uzaklaştık mı?
2: Hayır, uzaklaşmadık. Bunların hepsi birbiriyle alakalı. Dünyaya istemediği halde niye geldiğini soran kişinin öncelikle elinde bilgi olması gerekir. Bu bilgiyi ya kendi beceri ve tecrübesiyle elde eder ya da başkalarından öğrenir. Elde etmiş olsa zaten böyle bir soru sormaz. O zaman başkalarından öğrenmek dışında bir seçenek yok demektir. Kafasına takılan bu soruyu kişi anne babasına, öğretmenine veya büyüklerine sorabilir. Ancak onların vereceği cevap da tatmin etmeye yetmez. Çünkü insanlar bu tür soruları sormak yerine gelecek planı yapmaya ve yaşamaya odaklanırlar. O zaman daha eskilere gitmeli ve felsefecilerin bu soruya dair cevaplarının ne olup olmadığını sormalıdır. Eski felsefecilerin vereceği cevap, Tanrı düşünmüş akıllar ortaya çıkmış, son akıl olan etkin aklın maddeye suret vermesiyle cisimlerden oluşan evren meydana gelmiş, sebep-sonuç şeklindeki zorunlu ilişki ağı içerisinde insan denen varlık oluşmuştur şeklindedir. Evrim teorisine inanan düşünürler de ilk tek hücreli canlının evrim geçirmesiyle zaman içinde insanın ortaya çıktığını anlatacaklardır. Bu teorilerin her ikisinde de hangi amaçla bu evrenin kurulduğu veya insanın dünyaya niçin geldiğinin net cevabı bulunmamaktadır. Modern zaman felsefelerinden varoluşçulukta ise insanın dünyaya atılmış bir varlık olduğu tezi yer alır. Ama bu felsefede de niye atıldığı, kimin attığı, neden bu zamanda attığı sorularının cevabı yoktur. Onlar bu soruları es geçip varoluşu gerçekleştirmeyi düşünmüşler. Gelinen sonuç insanın dünyaya niye geldiğinin bilinmezliğinin itirafıdır.
1: Peki İslam ne diyor bu konuda?
2: Öyle görünüyor ki İslam'a en yakın felsefe akımı varoluşçuluktur. İslam'ın ondan farkı son üç sorunun cevabının olmasıdır. Yani insan dünyaya rastgele atılmamıştır. Aksine onun bir yaratıcısı vardır. Onun yaratıcısı ilim, irade ve kudret sahibi Yüce Allah'tır.

0: Bu sıfatlara sahip olan bir varlığın bilmeden, istemeden, tayin etmeden veya gücünü kullanmadan bir yaratmada bulunması düşünülemez. Öyleyse insan, Yüce Allah'ın irade ve kudretiyle belli bir zaman ve mekanda erkek veya kadın olarak yaratılmıştır. Bütün bunlar, insanın yaratılışının bir hikmeti ve anlamının olduğunu gösterir. Hikmet, bir şeyi yerli yerine koymak, değer vermek, değerini bilmek ve değerine göre muamelede bulunmaktır. Yüce Allah, insana akıl, irade ve belli bir güç vererek değer vermiş ve varlıklar arasında seçkin bir konuma getirmiştir.
1: Bunu biraz açar mısınız?
0: Şöyle açayım. İlim, irade ve kudret sahibi Yüce Allah'ın hikmet dışı ve anlamsız bir eylemi olamaz. Öyleyse evrenin de insanın da bir anlamı vardır.
1: Peki bunu nasıl bileceğiz?
0: Bunu bilmenin yolu ya Allah'la iletişim kurmak veya kendi akıl ve duyu yetilerimizi kullanarak bir cevap bulmaktır. İnsanlar içinde Yüce Allah'la iletişim kuran ve kesin bilgi alan kişiler peygamberlerdir. Öyleyse onların getirdiği bilgiye başvurmak bir seçenek olabilir. Burada bakacağımız en son ve güvenilir kaynak, Yüce Allah'ın kitabı Kur'an ve son peygamberi Hazreti Muhammed'in sünnetidir. Bu iki kaynakta verilen bilginin özeti şudur. Yüce Allah evreni yaratmayı dilemiş ve yaratmıştır. İnsanı yaratmasını ise, ben cinleri ve insanları sadece beni tanısın ve bana ibadet etsinler diye yarattım, ayetiyle bildirmiştir.
1: Kıymetli hocam, sırf bunlar için insan yaratılır mı?
0: Bunu anlamak için insanı anlamak gerekir. İnsan kendisine akıl, irade ve güç verilmiş, bu özelliklerini kullanarak etrafına yönelik tasarrufta bulunma imkanına kavuşturulmuş bir varlıktır. Burada bilhassa irade çok önemlidir. İnsan bu özelliğiyle iyi, kötü, yararlı, zararlı, güzel, çirkin, kaba, nazik, itaat, isyan, yaşatma, öldürme şeklinde birbirine zıt davranışlardan birini seçer. Bunu yaparken de arzusu, istekleri, beklentileri ve dışarıdan gelen talepler ve kışkırtmalar onun için yönlendirici olur. Öyleyse insanın bir şeyi yaparken aynı zamanda birçok şeyden vazgeçmesi gerekmektedir. Fakat insan saf yaratılışı gereği iyiye, güzele ve yararlıya ulaşması gerektiğini bilir. Zor olsa da bunu başarmalıdır. Çünkü insanın zoru başararak ve gönülden isteyerek yaratıcısının isteğine ve hoşnutluğuna uygun düşecek bir yaşantı gerçekleştirmesi çok önemlidir. Zaten Yüce Allah da insandan kendisini tanımasını ve şükranda bulunmasını istemektedir. İnsanı yaratılmışların en güzeli diye nitelemesi de bundan dolayıdır. Ama insan aksi yönde bir davranış içine girerse aşağıların en dibine gitmiş olur. Bunun anlamı bütün yaratılmışların en aşağı konumuna kendisini düşürmesi demektir.
1: İyi ama insan bu zorlukları aşabilir mi?
0: Doğrusu tek başına biraz zor. Kendimize bakalım. Bu zorluğu hemen fark ederiz. Zaten ben niye bu dünyaya geldim diyen de tam da bu zorluğa işaret ediyor ve buradan bir çıkış noktası arıyor. Eğer çıkış noktası bulamazsa psikolojik bir sıkıntının içine giriyor.
1: Peki çıkış nedir?
0: Çıkış yine bizi yaratan Yüce Allah'tır. Yüce Allah, bütün bu zorlukları bildiğinden insana destek olan peygamberleri ve ilahi kitapları göndermiştir. İnsanı zorlukla baş başa bırakmamış, ona bir çıkış yolu göstersin diye sürekli bir bilgilendirmede bulunmuştur. Dünya hayatına baktığımızda danışman diye bir kavram vardır. Biyolojik, psikolojik, ekonomik, hukuk, eğitim hatta aile ile ilgili uzmanlara gideriz ve danışırız. Demek ki insan, yaşadığı sürece oluşabilecek zorlukların türüne göre bir danışmana ihtiyaç duymaktadır. Her şeyin üstesinden tek başına gelemeyeceğini bilmektedir. İnsanın hayatının anlamını ve hikmetini soracağı ve öğreneceği danışman, Yüce Allah'ın gönderdiği peygamberlerdir ve onların emanet bıraktıkları kitap ve uygulamalardır.
1: Bunlar yeterli midir?
0: En başında ne demiştim? Bir şeyin anlamını bilmek için bilgi gerekir. Elimizde var olan bilgi budur. Aksi takdirde ya karamsarlık takıntısına kapılırız veya varoluşçular gibi dünyaya rastgele atılmış varlıklar olduğumuza inanırız. Bunlar da bize yeterli bir cevap olmaz. Halbuki İslam, insanın ilim, irade ve kudret sahibi bir yaratıcı tarafından hikmet doğrultusunda yaratıldığını bildirmektedir. Aslında kendimizi ve çevremizi tanıdığımızda hem evrenin hem de insanın yaratılışının anlamını bilmemiz ve kavramamız da mümkündür. İnsanın mutluluk, huzur ve güzellik arayışı bile bunun anlamını fazlasıyla vermektedir.

0: olmaktır. Sayılan hususların bu dünyada mükemmel olarak bulunmadığı çok açıktır. Çünkü dünyada mutluluğu mutsuzluk, huzuru bozgunculuk, güzelliği çirkinlik takip edebilmektedir. Hepsinden önemlisi, ölümle her şey bitmektedir. Çünkü dünya hayatı ihtimallerle doludur ve sonludur. Neticede tam kesin ve kesintisiz huzur ve mutluluğun gerçekleşeceği yegane yer, Allah'ın hoşnutluğuyla kazanılacak olan cennettir. Bunu kazanmak ancak aklımızı, irademizi ve gücümüzü doğru ve yerinde kullanmakla ve Allah'ın gönderdiği peygambere ve kitaba kulak vermekle mümkündür.
1: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Yemeği ölçülü ye. Çok yiyenin yediği sindirilmez. Bu da hastalık sebebidir. Hastalık ölümün habercisidir.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte Antalya'ya doğru yola çıkıyoruz. Muratpaşa Camii Şerifi bizleri bekliyor. Kıymetli dostlar, Antalya kale dışında yer alan Camii Şerif, Karaman Beylerbeyi Muratpaşa tarafından Hicri 978 yılında yaptırılmış. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde bulunan 982 Cemaziyel Evvel tarihli vakfiyesinden bir de imaretinin olduğunu anlıyoruz efendim. Ayrıca Cami-i Şerif'in yakınında Bekir Efendi tarafından kurulmuş bir medresenin bulunduğu bilinmekte. Merhum Evliya Çelebi Hazretleri aynı adı taşıyan bir hanın da vaktiyle mevcut olduğunu belirtiyor seyahatnamesinde. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif 1960 yılında esaslı bir tamir görmüş. İmaret, medrese ve hansa günümüze maalesef ulaşamamış. Asırlık çınar ağaçlarının bulunduğu geniş bir bahçe içinde Cami-i Şerif yaklaşık 20 metreye 20 metre ebadında kesme taş malzeme ile inşa edilmiş. Önde bulunan 3 birimli son cemaat yeri cephede 2 renkli taşla örülü sivri kemerli açıklıklara sahip. Kemerler biri mukarnaslı, diğer üçü akantus yapraklı devşirme başlıkları olan sütunlara oturtulmuş. Birimlerin üzeri pandatiflerle geçişi sağlanan kubbelerle örtülü. Mihrap ekseninde yer alan ve silmelere oturtulmuş dikdörtgen bir çerçeveyle sınırlanan kapı basık kemerli açıklığa sahip. Üstte mevcut sülüs hatlı, üç satır halinde düzenlenmiş kitabe inşa tarihini vermekte. Kapının iki yanında sivri kemerli alınlıklı dikdörtgen açıklıklı birer pencere ile küçük mihrap nişleri yer almakta. Mihrap nişlerinden soldaki mukarnaslı, sağdaki süslemesiz. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in harimi iki sıra pencere ile aydınlanmakta. Altta sivri kemerli alınlıklı ve dikdörtgen açıklıklı ikişer pencere, üstte sivri kemerli iki pencere ile bunların ortasında birer yuvarlak pencere bulunmakta. Harimin üzeri dıştan sekizgen kasnaklı ve kurşun kaplı kubbeyle örtülü ve kubbeye geçiş tromplarla sağlanmış. Harimin kuzeyde derin ve yüksek tutulmuş büyük bir sivri kemerle biraz genişletildiğini görüyoruz. Burada yer alan ahşap mahfil önde dört ahşap üzerindeki kemerlere oturtulmakta. Mermer mihrap ve minber oldukça sade. Mihrap zikzaklı bir bordürle çevrelenmiş. Yarım daire şeklindeki nişin köşelerinde yer alan sütunçeler mukarnaslı başlıklara sahip. Minberin korkuluk levhaları ve yan aynaları düz ve süslemesiz. Kapısı üzerinde mukarnaslı bir taç yer almakta. Önde iki zarif sütuna, arkada duvardaki konsollara oturan köşk kısmı, iki renkli taştan sivri kemerli açıklıklı ve sivri kubbemsi külahla örtülü. Yapıda son cemaat yerindeki kubbe ve pandatifler, harimde kubbenin içi, tromplar, pandatifler ve üst sıra pencere çevreleri, girift bitkisel kompozisyonlu kalem işleriyle süslü. Ayrıca duvarların üst kısmında mekanı dolanan bir kitabe kuşağı bulunmakta. Kalem işlerinin son yıllarda yapılan tamirlerde yenilendiğini anlıyoruz. Harimde doğu, batı ve güney yönünde yer alan pencerelerin alınlıkları çini kaplı. Sır altı tekniğinde imal edilen bu çini alınlıklarda oranlar bozuk olup üç farklı kompozisyon ikişer defa tekrar edilmiş. Alınlıklardan dört tanesi yazılı ve bitkisel süslemeli. Diğer ikisi yazısız ve tamamen bitkisel süslemeli. Kıymetli dostlar, kuzeybatı köşesinde yer alan minareye son cemaat yerinden dikdörtgen açıklıklı bir kapı ile ulaşılmakta. 1913 ve 1914 yılında inşa edilen minare, kesme taştan silindirik gövdeli, iki şerefeli ve kurşun

0: silahlı. Eski minarenin ise tek şerefeli olduğu bilinmekte. Cami-i Şerif'in kuzeyindeki şadırvan, baklavalı başlıklı 8 mermer sütunun taşıdığı kurşun kaplı geniş saçaklı ve piramidal çatıyla örtülü olup mermerden sekizgen su haznesine sahip. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle Antalya Muratpaşa Camii Şerif'ini ziyaret ettik. Camii Şerif'in banisi Karaman Beylerbeyi Murat Paşa'ya rahmet diliyor ve sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

her iki çeşit arı bir yerden gıdalandıkları halde birinde yalnız iğne bulunur, diğerinde bal vardır. İki tür kamış da bir dereden su içtikleri halde birinin içi bomboştur,

şekerle doludur. Böyle yüz binlerce birbirine benzeyen şeyler bulunur ki aralarında 70 yıllık fark vardır. Bu yer yediği posa olarak kendinden ayrılır. Öbürü yer yedikleri bütün ilahi nur olur. Başka birisi yer, yediği şeyler cimrilik, çekememezlik huylarını meydana getirir. Başka birisi yer, yediklerinden hakkın, hakikatin nuru husule gelir.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın

yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlarsa niçin mestsin? Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru, pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır, şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor, her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı.
ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

aşkın odu ciğerimi, yaka geldi yaka gider. Garip başım bu sevdayı, çeke geldi çeke gider. Kâr etti firak canıma, aşık oldum cananıma. Aşk zincirin dost boynuma, taka geldi taka gider. Sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne. Bu sözlerim dost yüzüne, vaka geldi vaka gider. Bülbül eder ahu figan, hasret ile yandı bu can.

aradan olmasın naşi, on olmaz bağrımın başı, gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider. Ben bu yolu bilmez idim, aşk gönlüme düştü gider. Aşk elinden dertli yürek, kayna yuban taştı gider. Hani bizden öyle.

0: geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
1: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
2: Kur'an'da dua.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İnsan yeryüzünde imtihan için bulunmakta, farklı şeylerle sınanmakta, kendisini hayra, iyiye, güzele, doğruya teşvik etmek üzere peygamberler, kitaplar gönderilmekte ama bununla birlikte imtihanın belki de bir gereği ve cilvesi olarak insanı zaman zaman haktan ve yanlıştan uzaklaştırmak üzere var olan varlıklar da bulunmaktadır. İşte şeytan bunların başında gelir. Şeytan insanın en büyük düşmanıdır kuşkusuz. Cenab-ı Allah şeytandan sığınmayı yüce kitabımızda bize öğütlüyor. Kur'an-ı Kerim'in farklı ayeti kerimelerinde ondan Rabbimize sığınmaya dair ifadeler, hatta dua cümleleri yer alıyor. İşte bunlardan bir tanesi olan Mü'minin suresinin 97 ve 98. ayeti kerimelerini bugün beraberce hatırlamış olacağız. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ De ki, Rabbim şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Kıymetli kardeşlerim, iki dua ifadesi, iki cümle, iki hususa vurgu var ayeti kerimede, bu dua ayetinde. Biri şu, şeytanın gizli kışkırtmalarından Rabbimize sığınmaya davet ediliyoruz biz. Şeytan Rabbimiz tarafından kovulmuş, kendisine mühlet verilmiş ve verilen bu mühlet ve süre içerisinde kendisi de insanları sağından, solundan, önünden, arkasından çıkmak suretiyle, yani insanların çevresinde, etrafında bulunmak suretiyle insanları saptırmaya çalışacağını beyan edip ifade etmiş. İşte yanlışa doğru kışkırtma, yanlışa doğru sevk etme gibi bir gayretinin olacağını biliyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kıymetli kardeşlerim, şeytanın verdiği vesveseyle insanın bazen infaktan uzaklaşacağı, fakirlik korkusuyla hayır yapma duygusunu durdurabileceğini de görüyor, anlıyor ve öğreniyoruz. Farklı eylemler içinde benzer ifadeler kullanılabilir. Şeytan insanı gizliden gizliye kışkırtan, yanlışa sevk eden bir varlık. Bu tabii insanın iradesini elinden almaz. İnsanın hür iradesiyle eylemde bulunmasını elinden almaz. Ama kötüyü güzel gösterme, çirkini güzel gösterme, yanlışı güzel gösterme veya ibadeti, hayrı ve güzelliği zor gösterme gibi farklı vesveselerle insanın iyilik yapmasına, hayır yapmasına, güzel davranışlarda bulunmasına engel olmaya çalışır. Tabii insana bunu yapan şeytan, hesap anında ve gününde de maalesef insanı yalnız bırakacak ve enteresan bir şekilde uyaracaktır. Yani özüyle ifade edeyim, sözü fazla uzatmamak için, sen uyarılmadın mı, sana Allah'ın vahyi gelmedi mi, sana peygamber gelmedi mi, sana doğru ifade edilmedi mi, niye bana uydun diye kendisine uyan insanı bir anlamda yarı yolda bırakacaktır. O yüzden şeytanın yoldaşlığı, şeytanın arkadaşlığı geçici ve kötü bir yoldaşlık, kötü bir arkadaşlıktır. Rabbim uzak eylesin, bizleri koruyup muhafaza eylesin ve onun kışkırtmasına aldanmayan, kanmayanlardan eylesin Cenab-ı Allah her birimizi. Ayetin ikinci kısmında da onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım Rabbim dememiz öğütleniyor.

0: Tabi bu görünmeyen varlık olarak şeytandan bahsedilebileceği gibi bu ifadeden insana zarar verebilecek şeytanlaşmış insanlardan da bir anlamda Rabbimize sığınmamız bize öğütleniyor. Bir hadis-i şerif var, bu vesileyle dikkatinize sunmak isterim. Peygamber Efendimiz yanında bulunan arkadaşına diyor ki, cin ve insan şeytanlarından Allah'a sığındın mı? Ebu Zer de insanın şeytanları da var mıdır diye soruyor. Peygamberimiz de evet, onlar cin şeytanlarından daha zararlıdır cevabını veriyor. Bunun anlamı bir bakıma şöyle tabii. Şeytan olan, şeytan kılığındaki insanlar da var. Yani kötülüğe, yanlışa, hataya, günaha insanı sevk eden, insanlarla beraber olan, yanında olan, çevresinde bulunan insanlar da var. Rabbim onlardan da bizleri koruyup muhafaza eylesin. Hem şeytanın kendisinden hem de şeytanlaşmış olan insanların şerrinden ve sıkıntısından Rabbim koruyup muhafaza eylesin. Nas suresinde de malumunuz olduğu üzere Cenab-ı Allah yine insanlar ve cinlerden olan ve insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden kendisine, yani insanların Rabbine, malikine ve hakimine, mabuduna sığınmayı bizleri davet ediyor. Bu da, yani Nas suresi de şeytanın ve şeytanlaşmış olarak insanlara zarar verilen bütün mahlukatın şerrinden Rabbimize sığınmamız için bolca yapmamız gereken, okumamız gereken bir duadır. Bir sığınma ifadesidir. Ve Peygamberimizin her günün sonunda Nas ve Felak surelerini okuduğuna dair de rivayetler vardır. Rabbim bizi şeytanın, şeytanlaşmış insanların şerrinden koruyup muhafaza eylesin. Onların ortamlarından uzak eylesin. Dualarımız kabul olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
23: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: kıymetten düşer mi hiç? Kıymet görmese de kıymetli olan. Sen kendine değer kat, kendini değerli kılacak işlere el at. Adam sendecilere asma kulak. Kıymetli kılan nedir kişiyi? Kazandığı şey mi? Dünyalık adına sahiplendikleri mi? Saymaktan keyif alıp biriktirdikleri mi? Talip olduğu makamın ona getirileri mi? İnsanın kıymeti neyledir? Göz kamaştıran giysilerinde mi? En gözde yerde ikame edilmiş meskenlerinde mi? Yoksa kendisinin hiç dahli olmadığı fiziğinde mi? İnsanı kıymetli kılan nedir? Bir tatlı dilindedir. Yüzünde açan tebessümündedir. Her şeye rağmen sevgisindedir. Gönülden gönüle akan muhabbetinde, sohbetindedir. Ona güvendiğinde sana emniyet telkin edebilmesindedir. Sevdiğini Allah için sevmesindedir. Kabir kapısının arkasındaki alem için dost edinmesidir. Duasında dostunu da zikretmesindedir. Onun iyiliğini ve hayrını kerim olan Allah'tan dilemesidir. Endişe ettiği kadar kendinden, kendi akıbetinden, aynı endişeyle Mevlasına yalvarıp dostu adına da halini arz etmesidir. İnsanın kıymeti neyledir? Canın küçüğü büyüğü olmadan her cana değer vermesindedir. Vefasındadır kıymeti insanın. Aramasa da sormasa da niceleri, mevzu etmeyip arayıp sormasındadır kıymeti. Şikayete müracaat etmeden, yaptığı iyiliği nazara vermeden, hayır hahla devamdadır kıymeti. Ve kıymetten düşse de nicelerinin nazarında, kıymet bilen Mevla'ya gönül vermesindedir kıymeti.
1: Önce insanız. Hazırlayan ve sunan Halil Yıldırım.

İnsan, bir damla kan, binlerce endişe. İnsan, hayvandan aşağı, arştan da yüce. Rüzgarları tanıdı önce, toprağı, güneşi ve ayı. Kendinde olanı bildi sonra, aşkı ve acıyı. Aşkı ve acıyı. Aşkı.

şu yaşlı yeryüzünde ağlayan gülenden çok, maskesiyle yaşayıp gidenler gelenden çok. Sultan Süleyman'a kalmamış, sana mı kalsın bir selam ver.

yaşlı yeryüzünde ağlayan gülenden çok, maskesiyle yaşayıp gidenler gelenden çok. Sultan Süleyman'a kalmamış, sana mı kalsın

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Allah. Kendisi birdir. Fakat ikiyi yarattı. Onun birliği hesaba katılmaz. O vardır ve birdir. Şüphe götürmez şekilde bildiğimiz nicelik ve niteliklerin dışındadır. Onu düşünürken bir varlığa benzetmemek ve onun gibi bir başka varlık olduğunu tasavvur etmemek gerekir. Ululuk da, büyüklük de ona mahsustur. Her şeye gücü yeten, her şeye hükmü geçen tek o vardır.

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin

maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Gerçek aşk, ölümsüz olan aşk, Allah aşkı, ruhta olsun, gözde olsun, her goncadan daha taze olarak durur. O ölümsüz olan, baki olan Allah aşkını seç ki, o canına can katan mana şerbetini sana lütfetsin, seni yaşatsın. Öyle büyük bir varlığın aşkını seç ki, bütün peygamberler onun aşkıyla kudret ve kuvvet buldular, şeref ve saadete erdiler.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?
2: Elbette. Söyleyin ya Resulallah.
1: Resulullah şöyle dedi. Birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış. Müslümanlar peygamberimizin bu konudaki sözlerini hatırlıyorlar. Hatırladıkça da aralarındaki dargınlıktan dolayı mahcup oluyorlardı.
3: Peygamberimizin aramızda dargınlık olduğunu bilmesi hiç iyi olmadı.
4: Evet, o duymadan bu sorunu çözmeliydik.
5: Peygamberimiz şunu sık sık hatırlatmaz mı bizlere? Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Böyle der ya.
4: Taraflar arasına girip bu meseleyi düzeltmemiz gerek.
3: Bu saatten sonra onların da küs kalacağını zannetmiyorum. Allah Resulü bunun için ayaklarına geldi.
4: Evet, haklısın.
1: Peygamberimiz tatsızlık yaşayan tarafları huzuruna çağırarak aralarındaki uyuşmazlığı giderdi ve Medine'ye dönmek üzere vedalaşarak Kuba'dan ayrıldı.
6: Demek bir elçisin.
7: Evet.
6: Kimin elçisi?
7: Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed bin Abdullah'ın.
6: Öyle bir adamı tanımıyorum. Aranızda bunu duyan var mı? Gerçek bir elçi olabilmen için gerçek bir devlete ihtiyacın var. Bunu sana kimse söylemedi mi? Üstelik Bizans topraklarındasın.
1: Haris bin Umeyr'in şehadet haberi Medine'yi yasa boğmuştu. Peygamberimizin elçileri arasında ilk şehit edilen kişi Haris bin Umeyr idi. Ve bu açıkça bir savaş ilanıydı. Peygamberimiz hemen ashabını topladı. Onlara Haris'in öldürüldüğü yeri ve onu kimin şehit ettiğini haber verdi. Daha sonra da Müslümanlara savaşa hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar da derhal silahlanarak toplandılar.
0: 128. Bölüm.
1: Peygamberimizin elçilerinden Haris bin Umeyr'in vahşice katledilmesi sebebiyle ordu hazırlanmıştı. Allah rızası için savaşacak yiğitler aileleriyle vedalaşıyordu. Hazreti Cafer de bunlardan biriydi.
8: Çocuklar, gelin bakalım buraya. Biliyorsunuz, ben yarın gidiyorum. Birbirinize destek olacak ve annenizi üzmeyeceksiniz, değil mi?
9: Baba, gitmesen olmaz mı? Ben seni çok özlerim.
10: Burada bazı arkadaşlarım var. Babaları savaşlarda şehit olmuş. Şimdi sen de bir savaşa katılacaksın. Ya sen de dönmezsen?
8: Gelin bakalım aslanlarım. Konuşalım. Kardeşiniz daha küçük. O anlamaz ama siz anlarsınız. Bizler Allah'a inanıyoruz, değil mi?
9: Evet.
10: Evet.
8: Peki bize can veren kim?
9: Allah.
8: Hepimizin önceden belirlenmiş bir ömrü vardır. İnsanlar bu vakti doldurmadan ölmezler.
10: Yani savaşsalar, hatta yaralansalar da mı ölmezler?
8: Evet oğlum. Evet, aynen öyle. Öbür taraftan ömrü biten bir kimse savaşa gitmese de yatağında ölebilir. Yani savaşa gidiyorum diye korkmayın. Allah ömür verdiyse sağ salim dönerim yanınıza.
10: Öyle olsun, ne olur. Geri dön.
8: Siz dua edin, düşmanı mağlup edelim. O zaman hem size kavuşmuş hem de zafer kazanmış oluruz.
9: Neden savaşmak zorundasın ki? Savaşmasan olmaz mı?
8: Oğlum, biz savaşmayı sevmeyiz. Ama bazı insanların kötülüklerini ancak böyle engelleyebilirsin. Eğer savaşmazsak daha büyük kötülükler yaparlar. Hem peygamberimiz bir ordu kurmuş. Bize bir emir vermiş. Şimdi ben katılmasam olur mu?
10: Olmaz tabii.
8: Müslümanlar böyle durumlarda birbirlerine kenetlenirler. Kuvvetlerini birleştirirler ve duvar gibi dimdik dururlar.
9: Evimizi yaparken şu duvarı beraber örmüştük. Ondaki taşlar gibi mi?
8: Akıllı oğlum benim. Aynen öyle. Orada kullandığımız taşlar tek başına küçüktü, değil mi?
9: Evet.
8: Ama şu duvara bak. Ne kadar büyük. Kolay kolay yıkılmaz. Müslümanlar da böyle birbirine kenetlenirse hiçbir kuvvet onları deviremez.
9: Anlıyorum.
8: Şimdi birlik olma zamanı. Bir araya geleceğiz ve kötü insanların iyi insanlara zarar vermesini engelleyeceğiz.
10: Keşke ben de biraz daha büyük olsaydım. Seni yalnız bırakmazdım.
8: Ah aslan oğlum. Biliyorum. Yanımda olsaydın beni korur kollardın. Burada da annenin ve kardeşlerinin sana ihtiyacı olacak. Ben yokken evin erkeği sensin, tamam mı?
10: Tamam baba. Sen merak etme.

0: Çok geçmeden Medine'de 3000 kişilik bir ordu hazırlandı. Aralarından birine yapılan haksızlığı kendilerine yapılmış sayan ve kötülüğü engellemek üzere yola çıkan yiğitlerdi bunlar. Amr bin As'ın oğlu Abdullah, peygamberimizin yanına gelerek şöyle dedi.
1: Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlatır mısın?
0: Peygamberimiz, ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen bir kişi olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir, dedi. Bu arada bir adam söz aldı.
2: Ey Allah'ın Resulü, bazıları ganimet için savaşıyor, bazıları meşhur olmak için savaşıyor, bazıları ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir?
0: Peygamber Efendimiz, kelime-i tevhidi en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır cevabını verdi. Başka biri şöyle bir soru sordu.
3: Ey Allah'ın Resulü, hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır?
0: Peygamberimiz hiçbir şey kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla aynı soruyu tekrarladı. Bunun üzerine Peygamberimiz, hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder diye karşılık verdi. Ashab-ı kiram Şam'a doğru yola çıktıklarında Resulullah onları Veda Tepesi'ne kadar uğurladı. Peygamberimiz dostlarına şu tavsiyelerde bulundu. Ben size Allah'ın buyruklarını yerine getirmenizi, yasakladıklarından sakınmanızı, yanınızda olanlara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim. Allah'ın adıyla savaşa çıkın. Allah'ın düşmanlarıyla ve Şam'daki düşmanlarınızla savaşın. Onların arasında manastırda insanlardan uzaklaşarak inzivaya çekilmiş kimseler bulacaksınız. Bu kimselere dokunmayın. Ayrıca şeytanın kendilerini yönlendirdiği kimselerle karşılaşacaksınız. Onları kılıçtan geçirin. Sakın bir kadını, bir çocuğu veya bir ihtiyarı öldürmeyin. Tek bir ağaç bile kesmeyin. Hurmalıkları talan etmeyin. Evleri yıkmayın. Savaşa katılamayanlar da askerleri uğurlamak üzere ordugaha gelmişlerdi.
4: Allah yardımcınız olsun. Allah sizi her türlü tehlikeden korusun. Sağ salim bize geri çevirsin. Allah güç kuvvet versin.
5: Amin.
4: Hadi yiğitlerim, yolunuz açık olsun.
0: Ordu harekete geçtiği zaman Abdullah bin Revaha vedalaşmak için peygamberimizin yanına geldi.
6: Ya Resulallah, Allah size olan ihsanlarını sabit ve devamlı kılsın. Yardım ettiği, zafere kavuşturduğu insanlar gibi sizi de muzaffer eylesin.
0: Peygamberimiz bu sözlere, ey Revaha'nın oğlu, Allah seni de iyilikte en güzel şekilde devamlı kılsın diye karşılık verdi.
6: Sizi ilk gördüğüm anda size Allah tarafından hayır verildiğini anlamıştım. Beni buna muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Hiç şüphesiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Ya Resulallah, bana ezberleyeceğim, aklımdan hiç çıkarmayacağım bir şey tavsiye etsiniz.
0: Peygamberimiz, sen yarın Allah'a pek az secde edilen bir ülkeye varacaksın. Orada namazlarını ve secdelerini çoğalt, dedi.
6: Ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyelerini biraz daha arttırsan.
0: Peygamberimiz, Allah'ı daima zikret. Çünkü Allah'ı zikir, umduğuna ermede sana yardımcı olur, dedi. Peygamberimiz ordu için dualar ettikten sonra, haydi Allah'ın ismiyle gaza ediniz, Allah'ın düşmanlarıyla çarpışınız diyerek orduyu uğurladı. Ashab-ı kiramın kulaklarında peygamberimizden duydukları son cümleler çınlıyordu. Ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde şehitten başka hiç kimse

0: kendisine içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmayı arzular. Abdullah bin Revaha Resulullah ile vedalaşırken duygusallaşmış ve ağlamaya başlamıştı. Kumandanlardan biri olarak adı geçen bu zatın ağlaması etrafındakileri şaşırtmıştı.
1: Ey Revaha'nın oğlu, neden ağlıyorsun?
2: Vallahi ne dünya sevgisinden ne de ardımda bıraktıklarımı özlediğimden ağlıyorum. Yüce Allah'ın kitabında geçen, ey insanlar, sizden cehenneme varamayacak kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir ayetini Resulullah okurken işittim. Cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl geri dönebileceğimi bilmiyorum. Buna ağlıyorum.
3: Allah sizi bize sağ salim döndürsün. Zafer haberleriyle gelin.
4: Allah korktuklarınızdan emin eylesin.
2: Ben Rahman olan Allah'tan bağışlanmayı diliyorum. Kanları fışkırtan bir kılıç darbesiyle yahut ciğerlerimi kasıp kavuran ok ile şehit olmak istiyorum. Allah'tan şunu diliyorum ki benim kabrime gelenler, Allah bu adama doğru yolu göstermiş, o da doğru yolu bulmuştur desinler.
0: Ordu yola çıkmıştı. Oldukça meşakkatli bir seferin arifesinde bulundukları her hallerinden belliydi. Resulullah'ın talimatı doğrultusunda kuzeye doğru ilerlediler. Haris bin Umeyr'in tek başına kat ettiği yollardan şimdi 3000 kişilik İslam ordusu yürüyordu. Ve bugünkü Ürdün topraklarına ulaştılar. Müslümanların harekete geçtiğini öğrenen Bizans İmparatoru Heraklius, Hristiyan Araplardan oluşan 100.000 kişilik bir ordu hazırladı. Düşmanın hazırlığını haber alan İslam ordusu ise Maan'da konakladı. Burada 2 gece kaldılar ve ne yapılması gerektiği konusunda aralarında istişare etmeye başladılar.
5: Heraklius ordusunu toplamış.
6: 100.000 kişi var diyorlar.
7: Bizse topu topu 3.000 kişiyiz.
5: O kadar adamın karşısında ne kadar dayanabiliriz?
8: Bizans'ın gücünü bilmeyenimiz var mı? Biz bunu göze alarak buraya geldik. Karşımızda küçük bir kabile yok.
9: Buraya niçin? Allah'ın rızasını kazanmak için değil mi? Kaybedersek şehit oluruz. Kazanırsak Resulullah'ın huzuruna yüzümüz ak olarak çıkarız. Her halükarda kazanan biz olacağız.
10: Evet, doğru söylüyorsun. Biz olacağız. Biz olacağız. Kazanan biz
5: olacağız. Zeyd bin Harise geliyor. Yol açın. Komutanımız olarak son sözü o söyleyecek.
1: Ey müminler! Buraya Allah'ın rızasını kazanmak ve Resulünün emrini yerine getirmek üzere gelmiş bulunuyoruz. Düşman askerlerinin toplandığı ve bize saldırmak üzere hazırlandığı haberini aldık. Sayıları bizden kat kat fazla. Biliyorsunuz ki Resulullah önemli mevzularda bizimle istişare eder. Ben de onun sünnetine uygun olarak sizin fikrinizi almak istiyorum. Ne dersiniz? Savaşmalı mıyız? Farklı bir taktik mi uygulamalıyız? Sizi dinliyorum.
5: Sayıları çok fazla. Başarılı olamayız. Rumlarla karşılaşmaktan vazgeçip şehirlerine saldıralım. Böylece hem onlara gözdağı vermiş oluruz, hem de ganimet elde etmiş oluruz.
9: Karşımızda bu kadar büyük bir ordunun olacağını bilmiyorduk. Bence durumu peygamberimize iletip onun fikrini almalıyız.
5: Belki bizi takviye kuvvetlerle destekler, belki de geri çekilmemizi söyler.
1: Abdullah, bu konuda sen ne düşünüyorsun?
2: Ey kavmim, vallahi sizin şimdi istemediğiniz şey arzulayıp elde etmek için sefere çıktığınız şehadettir. Biz insanlarla sayı, kuvvet ya da çoklukla değil, Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidin çarpışın. Bunda muhakkak ki iki iyilikten biri, ya zafer ya da şehitlik vardır.
5: Revaha'nın oğlu doğru söylüyor.
3: Eğer bu seferimizde düşmana galip gelmek kaderimizde varsa muzaffer oluruz.
5: Yok. Eğer kaderimizde şehitlik varsa bizden önceki kardeşlerimize kavuşmuş oluruz.
11: Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet.
0: Abdullah bin Revaha'nın bu sözleri ordudaki endişeyi giderdi. Askerler dualar eşliğinde savaş düzeni aldılar.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

geldik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

男孩子سبحان الواحد الأحد

Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitap. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bir nişanu la mekan sırrında gördüm zatını. Küntü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Meleklere iman.
1: Merhabalar sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programıyla kulaklarınıza ulaşmaya başladık. Ben Uğur Subaşı. Sevgili gönül dostlarımız, bugün meleklerle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Harut ve Marut adlı meleklerin durumundan bahsedeceğiz. Kur'an'da Babil halkına onları imtihan etmek ve bilinçlendirmek üzere sihir öğretmeye gönderilen Harut ve Marut adlı iki melekten söz edilmekte. Bu iki melekle ilgili ayet şöyle. Yahudiler, şeytanların, şeytan ruhlu kimselerin öteden beri Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında uydurdukları şeylere inanırlar. Oysa Süleyman asla küfre düşmedi. Asıl o şeytan ruhlular vaktiyle Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen şey vesilesiyle küfre girdiler. Halbuki iki melek, bak biz senin için sadece bir imtihan vasıtasıyız. Sakın seni denemek için öğretilen bu bilgiyi kötüye kullanarak küfre düşme diye uyarıda bulunmadan hiç kimseye sihir öğretmezlerdi. Ancak onlar bu iki melekten karı kocanın arasını açacak bir takım şeyler öğrenmişlerdi. Gerçi onlar Allah'ın izni olmadıkça bununla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Doğrusu onlar kendilerine fayda değil, sadece zarar getiren şeyler öğreniyorlardı. Ayrıca bu tür bilgileri edinip sihir ve büyüyle meşgul olanların ahiretteki bütün nimetlerden mahrum kalacağını da gayet iyi biliyorlardı. Keşke onlar karşılığında ruhlarını sattıkları bu şeyin ne kadar çirkin, ahirette hak ettikleri cezanın da ne kadar ağır olduğunu bilselerdi. Sevgili gönül dostlarımız, bu ayette yer alan iki meleğe indirilen şey ifadesinde açıkça sihir kelimesi